Bıl kalay makan, koç yolları tar buluş, aram iliş yürüyüşlük əslahaları yeterlik bulmazlık kadarlık halk durmuşudaki qiyin məsillərgi duş gelgen idi. Şimgo rayonluk kuruluş ne universal başkuruş mülazimet merkezinin hizmetçisi Kou Junyou umumi kuruluşta bu yıl 4 ayda iş başlangandan bu yan kuruluşunun 20'den köprakının tamamlanganlıkını eğitim dağıtıdı. Bu tür

Hatçalarını tamaşa kılıp hem türtkü buluşka celip kıldı. Bu növetlik Komul Koğun Bayramı 8. aygıca devamlaşıdı. Bu mezgilde 5 çoğun yürüyüş, 30 neçü türlük has faaliyet yolga koyuludu. Bu mezgilde Ölkür Yolu 21. liniyesi, Altay Ürümçi yukarı süratlik yolu avtomobil ikimi, yolcular ikiminin koş yukarı pellesini kütüb aldı. Karmaylı Mulazimet rayonunun koş yönlüşlük kündülük otturca avtomobil ikim miktarı 4000'din, yolcu ikim miktarı 40000 adam qitimdin eşip, adetki küllerdikkidin 4 hessi köpeydi. Mulazimet rayonu'na caylaşkan Karmaylı Kumluk Bağdısı Nurgun sayahatçı aram alıdıgan, seylik kılıdıgan Daka çayga ilandı. Bağçıdaki kumlukta dalada yürüş, tögü miniş, eynek kötürme yol, asma arkanda seyirliş katarlık Nurgun sayahat türleri sayahatçilerinin bu kıtımki seferini ehmiyetki ege kıldı. Sayahatçı Azher Enver, Mulazimet rayonu'na gelip, hacetxanı'na kirib elipla mağıdıgan uxşaymez, dep oylaptı men. Bu yerde kumluk bağıtısı barlıqını, tögü mingili, yana texi, oyun oynıqılı boludu qallıqını, oylap mu bakmaptı men, dedi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosi.
2: Şinjang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosi açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalning gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosi.

yurt dündeki yenilikla. Hürmetlik radyo anlıkçular, bu sahipimizde tunci sanayet menzirisi süni akli iktidarlık maşini Adem Suğurtsu'nun Şincan'da makallaşkalıqı doğrusu tutulmuz. Yakında Cunhua Birleşme Mal Mülük Suğurtsu Payçeklik Şirketi Şihenze Şöbe Şirketi Tunci Sanayet Menzirisi Süni Akli İktidarlık Maşini Adem Suğurtu Toktami imzalab. Şincan Tianye Guruh Çeklik Şirketinin iki ciddi işler boyunca kutkuzuş yardım veriş Süni Akli İktidarlık Maşini Adem'ini umumi somisi 6 milyon 30 bin yen məxsus suğurtu kapalıtı bilen təminləb Atunum rayonunun yukarı Hayb Xatar sanayet ciddi takabül turuş menzirisi Atunum rayonunun Xatır yukarı sanayet ciddi takabül turuş menzirisi suğurtu mülazimetindeki boşluğunu doldurdu. Çoğun tipteki energiya kimya sanayeti karhanısı buluş süpütü bilen bu yıl Şincan Tianye Guruhi uzaktan bu yan

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: Yükselovat Han Şincan. Hürmetli radyo anlıgıçılar. Bu sahipimizde Şincan'ın geologiyalik çarlap tekşürüş sahasıdaki geologiyalik kan izdeşte mahsus şiltiladigan tunji AI çoğun modeli pütüp işgi kiriştürülgenliki doğrusu da sözdep birimiz. Yakında Şincan'ın geologiyalik çarlap tekşürüş sahasıdaki geologiyalik kan izdeşte mahsus şiltiladigan tunji AI çoğun modeli karamaylı tağ hasıl buluş tipideki altın kanda kan izdeş çoğun modelini yerlikleştirip oralaştırış ve nek meydanda ülgü körüstüp kolunuş tamamlanıp en enevi geologiyalik kan izdeş teknikisinin rakamlaşış akli iktidarlı şıkı karab derecesini halkımı östürüşke türtkü bulup rayonun altın kan baylığını del cayda çarılıp tekşürüşke akli iktidarlık yeni yol açtı. Bu çoğun modelini Avtonom Rayonluk Geologiya İdarisi Rakamlık Geologiya Merkezi Cungu Geologiya Daşösi Beijing Sün'i Akli İktidar Şöyanı'nın Pen Tatkikat Kollektifi bölen birlikte ortak barlıkı keltürgen. Bu türde hesaplaş usulünü çoğunkır ögünüş yadro kılıngan bulup, Tatkikat Rayonu'nun kan hasıl buluş kanuniyetine uygun keledigan Akli İktidarlık Aldın Mölçerleş Sistemisi berpa kılıngan. Avtonom Rayonluk Geologiya İdarisi Geologiya Pen Tekniki Tarakkat Başkarmasının Ali İnjineri Li Yunpeng mundaq tunuşturdu. Dastlabki mezgilde Pen Tadqiqat Kollektifi zor miqdardaki geologiya materialları, ximiyalik çarlaş sanlıq məlumatları, rayon geologiya xəritəsi, süni hamrah arqılıq yiraqdan seziş təsviri qatarlıq 10 nəçxil köp mənbəlik yerşari ilmi sanlıq məlumatını toplab modelini ölçemlik meşklendirdi. Ülgü körüstüp delilleş baskıçıda aldın mölçerlenen netice bilen nek meydanda delilleştiğin maskeliş derecesi 80% etrafıya yetti.
1: Tonuşturuluşça ilgiri geologiya mutexassisleri bir netçe ay, hatta yarım yıl vakit serip kılıp, materyal aktırıp, dalığı berip, ahri aldın mölçerlenen nişan rayonunu dastlabki kademde bekitken. Hazır bu yürüyüş, AI sistemisi arqalıq bir parça geologiya xəritəsidiki, geologiya xəritəsidiki ünümlük geologiyalik asasi uçurlarını pərqləndirişke pəqət 3 sekundla vaqt getirikən. Çarlıb təkşürüş sallıq məlumatı arqalıq kan izdəş nişan rayonunu bekitiş üçün dərəcədən taşqırı hesabla supsi 2 gündələ aldın mölçərləngən nəticəni çıxırıb birələydikən. Dala birinci sepide geologiya ətirtinin əzalarımı köçme terminal arqılıq əməli vaqtta modelinin əqli xulası çıxırış ixtidarını dəngşəb işiltələydiğən bulub, kan izdəş xizmətigə dərəcədən taşqırı yardımcı səpləb bərgənge bara verikən.
0: Avtonom Rayonluk Geologiya İdarisi Rəqəmlik Geologiya Mərkəzinin baş injineri Çin Cənmin mundaq bildirdi. Şincan geologiyalik kızılma baylıklarını çarılıp tekşürüşte çoğunkır kısımdaki yoşurun kan ve mürekkep kurulmalık rayonlarda kan izdeşinin kıyılık derisi sicil eşiş. En enevi çarılıp tekşürüş usulü ve ünümü de boğma halet gevdelik buluş. Köp menbelik geologiyalik sallık malumatların yugurumu paydalanış yeterlik bulmasılık katarlık keskin hırslağı duç geldi. Keyinki kademde altın kan sınak etizi asası da AI kan izdeş teknikisini tedirici halda mis, nikil katarlık tekimi köp strategiyelik kan türlerge kengaytip, kan hasıl bulgan tekimi köp rayon belbığını kaplap, pen tekniki arkalık yeni bir nöbetli kan izdeşte bösüş hasıl kılış strategiyelik hareketi küç koşup, Şincan'ın iktisat cemiyetinin yukarı süpetlik terakiyatını tekimi puhta baylık kapalatı bilen teminleşini planladık.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çonkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.

0: Yarqın ism. Hürmetlik radyo anlayıcılar. Bu sahipimizde memleket boyunca ilgar asasi katlam partiye teşkilatı, Şincan Tianyun Organik Yezi İgilik Çeklik Şirketi partiye yaçekisini tanıştırımız. Yaz küllerdeki seherde kuyaş nuri Nılkı nahiyesinin karası yezisiga caylaşkan Şincan Tianyun Organik Yezi İgilik Çeklik Şirketi'nin salmon belikli bakmacılık bazısıga çüşüp durattı. Tutaş ketken tor sandukları su üstüde leylep durattı. Avtomatik üskünele tertiplik aylını vatkan bulup salmon belikleri erkin üzüp yüretti. Bu has soğuk su belikli kesip zenciri hem şu caydaki amının kırımını aşırıp beyişedeki yadırılık vasıta hem karhanı partiye teşkilatlarının işlep çıkırışının birinci sepede yıldız tartıp partiye kuruluşu arkalık terakkiyatlı küçük koşuşudaki canlık ameliyat idi.
1: 7 ayının 1-ci günü Cungu Komünistik Partiyası kurulganlıqının 105 yıllıqını təbrikləş yığınıda Şincan Tianyun Organik Yezi İgilik Çəklik Şirketi partiya yaçayqısıga Memleket boyunca İlgar Asasi Qatlan Partiya Təşkilatı digən nam berildi. Bu şərəb Şincanın su məhsulatları sahəsidiki partiya kuruluşunun kəsib tərəqqiyatıqa yetəkçilik qilishidiki yarqın cavab qayğızı. Bu neticeler, bu partiya yaçekisinin yaçekini kesip zincirde kuruş, partiya azalarını kesip zincirge toplaş, mulazimetini kesip zincirde emelileştiriştin ibaret terakkiyat endişisini icadi yolu koyganlıkıdın gelgen.
0: Şincan Tianyun Organik Yezi İgeliki Çeklik Şirketi Atunum Rayon Boyca Tunci Kölemleşken Soğuk Su Belgi Bakmışlık Karhanesi. Şunlıkla Atunum Rayon'un belgelemegi uygun Soğuk Su Belgi Bakmışlık Ülgü Bazısı. Karhanının işlep çıkırış meydalları köl yüzge tarkaklaşkan bulup belikçilik kemisi su rayonu del şirketki partiya azaları işçi hizmetçilerinin hizmet bazısı. Şirket partiya yaçekisinin şucisi dünyayın mundak tonuşturdu. Partiya yaçekisi kurulgan destekki mezgildela biz partiya kuruluş bilen kestin yuguruluş yolunu bekittik. Yaçekini kest zencirde kurup, teşkili turmuşunu köl yüzüge köçürüp, partiya teşkilatı sistemisini salmon belikli bakmışlıkının bütün zencirini toluk kaplaş imkanetigi ige kıldık.
1: Kesipnin başlanış baskıcıda salmon belicini nesilde uzak müddet import kıtayınıp yukarı ikindeki halkalar Adem'nin çeklimisi güvçirdi. Bu şirket partiya yaçekisindeki partiyelik teknik tayanışları ötkelge hocum kılış vazifesini teşebbüskarlık bilen zimmesige elip tecrübehana Uruk plazması bazısı da yıldız tartıp o da cesaret bilen göreş kılıp belicallarını yerlikleştirip öz aldığa köpeğçini işgal şurdi. Bugünkü künde belican seti veriliş tenerhi 40% tövellep belicallarının ay buluş nisbiti 65%'ten 92%'ki özüp kesip zencirinin yukarı ikindeki yadroluk teknikisi de özüge özü iyi buluş hukuki puhta ilgilendi.
0: Şu cayda belikçilik ıhtısaslıkları kemçil buluş, kesip derecesini östürüş, tosalgıgı uçuraş katarlık meselelere karta bu şirket partiya yaçekisi, kesip zencirge taynıp, partiya azaları ötkelge hücum kılıç süpüsü kurup, partiya azaları avantgardları iş oranı tesis kılıp, partiya azaları zerbidarla ertirtini teşkillep kurup, Cungu Sul Mahsulatları İlmi Tetkikat Akademiyesi, Heylongcan Sul Mahsulatları Tetkikat Oranı, Cungu Deniz Okyan Daşösi Katarlık Pen Tetkikat Oranları, Ali Mektep'le bilen birlikte hareketlenip, 20 neçin mutakassisini karhanada turup, tetkik kılıp, etişki teklif kıldı. Yakınki yıllarda mıyan bu şirket cemi, 60 neçin türlük patentini emelileştirip aylandırdı. 5 türlük netice devletten keşfiyat patentine

0: Yer 400 milyon oğul kızının pəxri. Siz 56 milletinin ailesi. Rəngdar Büyük Cunhua bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.
1: Hürmetlik radyo anlıqçula. Emdi Atılım rayonumuzki 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik hava raydı məlumat anlatımız. Ürümçide hava uçuq. Temperatura 27'den 39 Celsius gradus xuçaya 3 bal şamal çıxıdı. Altayda azraq yağmur yağıdı. Temperatura 20'den 32 Celsius gradus xuçaya. Çöçekte azraq yağmur yağıdı. Temperatura 24'den 38 Celsius gradus xuçaya. Qulcada hava uçuq. Temperatura 24'den 40 Celsius gradus xuçaya. Bortalada hava uçuq. Temperatura 24'den 41 Celsius gradus xuçaya. Qaramayda azraq yağmur yağıdı. Temperatura 27'den 39 Celsius gradus xuçaya. Köytündə hava uçuq. Temperatura 22'den 41 Celsius gradus xuçaya. Şixhənzidə hava uçuq. Temperatura 22'den 39 Celsius gradus xuçaya. Sancidə hava uçuq. Temperatura 25'den 41 Celsius gradus xuçaya. Qumulda hava uçuq. Temperatura 23'den 38 Celsius gradus xuçaya. Turpanda hava uçuq. Temperatura 28'den 46 Celsius gradus xuçaya. Korlu'da hava uçuq, temperatura 20'den 37 Celsius gradus xuçaya. Aksu'da hava uçuq, temperatura 22'den 39 Celsius gradus xuçaya. Atış'da hava uçuq, temperatura 22'den 38 Celsius gradus xuçaya. Qashqar'da hava uçuq, temperatura 23'den 39 Celsius gradus xuçaya. Xotan'da hava uçuq, temperatura 24'den 38 Celsius gradus xuçaya. Ürümçide hava uçuq, temperatura 27'den 39 Celsius gradus xuçu boludu, 3 bal şamal çıxıdı. Hürmetlik radyo anlıqçula, Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programımız bu canlı çişbəduq, yaxdırıb anlıqının lağı rəhmət. Sılı şırtın abonucular terminalını şürsənlə, texəmi köp məzbulladın, xəbərdar bolalaysilə.

Hürmetlik radio anlıqçı dostlar, programımızın ahırıda Güzel Qashqar namlıq naqşını dil aramınlağı sunumuz Bahir Ağaysıla.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Tən Saqlıqı Zor Baylıq programısı boyu canlı dişberdük, anlığınınlağı rəhmət. Teximi köp məzmunlarını yana Sılu Sıdın abonçıları terminalını düşürüp, anlısınız buludu.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idare kılış gözniki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Emde anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmısı.

0: Hürmetlik radyo anlıgıçıla, Şinjan radyo televiziye stansının kanun sizge hemrah programısına alışanan karşı alımız, ben riyasetçi Akbaşan Abdükerim.
1: Ben riyasetçi Aynur Mehmet.
0: Programımız Şinjan radyo televiziye stansının yeni taratku sılu şirtin abonuçula terminalada mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayıtı anlıgılı boludu.
1: Bugünkü kanun sizge

0: Qanun xəbərləri.
1: Yaqında Xalq İşləri Ministerliyi qanunsuz ictimai təşkilatlara əlaqədar 9 tipik dilo misalını elan qıldı. Yaqınki yıllardan buyon Xalq İşləri Ministerliyi hər dərəcəlik xalq işləri tarmaqlarının qanunsuz ictimai təşkilatlara zərbə veriş tüzəşni, sicil çoğunqurlaşdırışını alğı siljitiş xizmətiga yetəkçilik qılıb. Bir türküm qanunsuz ictimai təşkilatlarını qanun boyunca qattıq bir tərəf qılıb, qanun bəlgiləmigə xilap əlaqədar hərəkətlərini vaxtıda tosub, xalq ammasının qanunluq hüquq mənfəətini küçlük qoğdudu. Jamiyatki omiga usharlikni o'stirib, oldinib qelishning oldini elishni askartdi. Shuning bilan birga aloqador apparatlar va jamiyatki omiga ijtimoiy tashkilotlar bilan hamkorlikni qanot yoydirganda yoki ularning faoliyatlariga qatnashganda Jungu ijtimoiy tashkilotlar ma'muriyat ishlari mulozimat supsi, Jungu ijtimoiy tashkilotlar harakat holati organ vishini orqali salohiyatini dalillashdi. Qonunsiz ijtimoiy tashkilotlarning faoliyat yib uchini bayqaganda shu joydagi xalq ishlari tarmoqiga vaqtida fosh qilishni askartdi.
0: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi. Yaqinda Urumchi shahri yarim yillik uy-joy bozorini maxsus tuzash harakatini boshlab, uy-joy bozorini har taraflama tuzash unumini o'stirdi.
1: Maxsus tuzash doirasi uy savdosi topshirish, vositachilik mulozimati, ijara mulozimati, baho qo'yish mulozimatidan iborat 5 cho'ng jihatdagi 30 nacha turlik mazmunni o'z ichiga olgan bo'lib, uy-joy kasbining butun zanjiridagi ochqichliq halqalarini qopladi. Urumchi shaharlik turalg'u va shahar yezi qurilishi idorasi uy-joy bozorini boshqarish bo'limining kadri Liuwenjo mundaq tanishtirdi. Bu qitimqi tuzash ilgirkigi selish turganda qaplash dairisi cho'ng mazmuni ko'p. Butun jarayon oshkori bo'ldi. Savdo halqalarida kenishkisiz oldin setish, yangidan selingan tovar o'ylagi bahoni aniq yozmaslik, saxta uy manbasini bog'lab setish tashviqoti, to'xtam modellarini adil tuzmaslik qatorliq belgilamaga xilof qilmishlar qattiq tekshirildi. Topshirish halqasida o'lchamga yetmay turib, uyni majburiy topshirish, uyni kechiktirib topshirish, uy sifatida nuqson bo'lish, belgilamaga xilof holda haq olish qatorliq masalalar qattiq tuzitildi. Shuning bilan birga vositachilarning kenishkisiz tijorat qilish, uy savdosidagi baho farqidan foyda olish, vakolatan bajarish mulozimati bilan majburiy ta'minlash, bog'lab mulozimat qilish shaklida qalaymiqan haq olish qatorliq masalalar umumiylik tuzitiladi. Turalg'u uy-joy ijara korxonalarining kenishkisiz tijorat qilish, uyni yuqori bahoda o'tkazib olib, to'van ijara berish, uzoq mazgillik o'tkazib olib, qisqa vaqtlik ijara berish, bexatarlik o't mudofiyasi o'lchamiga uyg'un kelmaydigan ayrivitilgan uy, kollektiv ijaraga oladigan uy qatorliq ijara tijoratidagi qalaymqon ahvollar qattiq tekshirildi.
0: Bu qitimqi maxsus tuzash bosqichqa bo'lib olg'i siljitilib, yipiq halqisiman boshqariladi. 7 ayning 6 kunidan 15 kunigacha korxonalarning o'z-o'zini tekshirish, o'zi tuzitish bosqichi bo'ladi. 7 ayning 15 kunidan 11 ayning 30 kunigacha markazlik radga turg'izib tekshirish, tuzash qanot yoydirilib, masala tizimlik daftari turg'izilib, bozordagi qonun belgilamaga xilof qilmishlar vaqtida tuzitiladi. Qonun belgilamaga xilof qilmishlar saqlangan uy-joy taraqqiyot korxonalari, uy-joy vositachilik apparatlari, turalg'u uy ijara korxonalari, uy-joy bahosini baholash apparatlariga qarata har qaysi rayon, nahiyalar belgilangan muhlatda tuzitishni tamomlashga haydakchilik qiladi. Ham qonun bo'yicha ogohlantirish, chaqirtib so'zlashish, tijoratni to'xtatib tartibga solish, salohiyati tijorat kenishkisini bekor qilish qatorliq bir taraf qilish tadbirlarini qo'llanadi. Tekshirib bir taraf qilish natijasi jamiyatga e'lon qilinadi. Qonunga xilof jinoyatga chetilganlari, gunanni organlari qonun yurgizish organlarining bir taraf qilishiga o'tkazib beriladi. Ammo agar qonun belgilamaga xilof qilmishlarni bayqisa, har

0: кайсы район нахиялары элан кылган телефонга телефон кылып арз кылса, паш кылса болоду.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Haberler Merkezi Uyghur Universal Radyosu açlıkını ticeşte monolağını eskertiyor.
3: Tamakni ilmi buyrutup, sağlam uzuklana ili. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa ele balaylı.
2: İqtisatçıl ve ticeşlik bulup, eşemeçlik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak ıstılı medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhtcanı partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamaqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
3: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Haberler Merkezi Uyghurçe Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Haberler Merkezi Uyghurçe Universal Radyosu açlıkını ticeşte monolağını eskertiyor.
3: Tamakni ilmi buyrutup, sağlam uzuklana ili. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa ele balaylı.
2: İqtisatçıl ve ticeşlik bulup, eşemeçlik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak ıstılı medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhtcanı partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlaylı.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: Yani ekiz üstüden sot mehkemesi dava kılıp, onun da davalanış haraciti, perviş haraciti Katarlık türlük ziyandın 184.600 yenine tölep bir işin talep kılgan.
1: Bejirgüçü sotçi dilo paketini tekşürüp inıklap, iki tarafının cevapkarlıkını ayrışka başkaca pikri yoklıkını. Onun üstüge dilonu kuramığı yetmeyenlerinin hukuk mentadını koğdaşka çetildiğalıkını oylaşıp, mürassani aldıngı oranğı koyuş, adımgerçilik bilen dauliga tan etibar beriş prinsipi de çıntırıp, mürassa hizmetini kanat yaydırdı. Jonqo xalq jumhuriyatining yo'l qatnash bexatarligi qonunini yo'lga qo'yish nizomidagi belgilamaga asosan to'kliq velosiped va meyplari motorliq chaqliq o'rindiqliq toksikletni haydaganda cho'qim 16 yoshga to'shqan bo'lishi kerak. Bejirguchi sotchi Wang Ekis ham uning ota-onasiga Wang Ekisning qilmishining qonunga xilof xarakterini ham vasilaning javobgarligini aydinlashtirdi. Shuning bilan birga Chen Ekisga belgilangan xilof holda traktorni to'xtatishning qonunga xilof ekanligi ham oqibatini tushuntirdi. Bu deloda Chen Ekis garchi tashabbuskorlik bilan qarshi tarafni so'qiyotmagan bo'lsa-mu, lekin qonunga xilof holda yo'lni egilab yurishga to'sqinlik qilgan. Qonun bo'yicha munosib to'lam javobgarligini ustiga oladi.
0: Sotchining ko'p qitim savrchonlik bilan murassa qilishi orqali ikki taraf birdek murassa kelishimi hosil qilib, Chen Ekisning Wang Ekisga davolanish xarajati, parvish xarajati qatorliq turlik zini uchun 85,500 yenni muddatga bo'lib to'lab berishni putishdi.
1: Programmaning to'rda ham turtki bo'lish maxsus rayoni etildi. Agar sizningmi maslahat so'raydigan qonun masalalaringiz bo'lsa, Solushiting abonechilar terminalini tushirib, programmada ham turtki bo'lib so'z qoldirsangiz bo'ladi. Programmaning texnik ko'p esil mazmunlari Solushiting abonechilar terminalida. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi.
2: Shing shitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi. Guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Balp telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z turlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchami har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning shiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788. Shing shitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi. Guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Balp telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z turlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchami har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning shiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788. Shing shitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Balp telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, köz torlaşış, yürek sıkılışı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışı mas kalmaydı. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü.

0: bütün şehirdeki 319 cayda elektronluk sakçılarını oralaştırıp, əxli ixtidarlıq pərqlendirip, kızıl çırağını bösüp ötüş, koş seyriq sızıqda, belgelimi xilap halda kəyinigi buruluş qatarlıq 9 türlük katnaş kanunuğa xilap kılmışlarını optimatik pərqlendirip, süratki tartıp, əxli ixtidarlıq dəl cayda baş quruş tızgilləş arqılıq yol bexətərlik xəvb xətirini tövəllətdi. Bütün şehirde taqiqlash, hüküm qilish, xavf xatarını nazarat qilib boshqurish qatarlıq sallıq məlumat modeli barpo qilib, tinch amallıq ko'rsatkichini, harakatchan ko'zdish supisini to'g'ri chiqarib, aqli iqtidorliq oldin hüküm qilishga tayinib, yoshirin xavf xatarını oldin bir taraf qilishni ishqa oshirib, shaharda idora qilishni ishdan keyin bir taraf qilishdan ishdan burun oldini elishqa o'zgartdi.
1: Rəqəmlik mülazimət ammanın iş becerişini sınışını sicil aşırdı. Qarmay şəhəri alqanda şik aldıda bir gəvdələşkən mülazimət sistemisi bərpa qılıb, 96%-in köpürək məmuriyyət işləri mülazimiti işlərini torda alqanda becerişini iş qaşırdı. Soda işləri tüzümü ıslahatının nətirisi Qoviyyənin umumi uxturuş çıxırıb təxtirilişigi erişdi. Qun'an sahasida 40 netçe universal mülazimet közünükü kurulup, şehir, rayon, sakçıxanadın ibaret 3 derecelik bir közlükte umumizlik becerişini toluq kapladı. 2025 yılı cemi 92.000'dan artıq kesb becerildi. Tor ve tor sırtı yuğurma mülazimet endisi, amının sakçıxanadın razı buluş derecesini 98%'ki yetküzdü. Avtomobil haydashni boshqurish bo'yicha 35 turlik yadroliq kasbni butun musofilik to'rda bejirish ishqa oshirildi.
0: Asosiy qatlamning ma'lumot jadvallari ko'p bo'lish, sonliq ma'lumotlarni takror to'plash qatorliq og'riq nuqtalarga qarata Qaramay shahri asosiy qatlamning yukini yengillatishda bir jadvalni raqamlashtirib qo'llanishni yangilik yaratib yo'lga qo'yib, mahallaning uchur to'plash xizmat miqdorini 77% tuvalladi. Bu endiza hazır bütün Şinjan'daki 9 vilayet oblas şehirde umumlaştırıldı.
1: Şehirin yürüyüşünü maslaştırıp bir taraf kılış sistemisinin derecesi umumizlik östürüldü. Qaramay şehri Şinjan boyunca başlamçılık bilen 12.345 memuriyet işleri kızık liniyası bilen bir torda bir tutaş başkuruş merkezi birleşip iş becerişke türtkü bolup, 24 saat çeklemesiz növetçilik kılıp, amının ıltımas talepi, daire yoşurun xavfini bir tutaş supudu evetip, yep halkısıman becerdi. 2025 yılıdan bu yana kızık liniye 96.200 parça iş talonunu kabul kılıp, ulanış nispetini 100% ke, beceriş nispetini 99.64% ke, amının razı buluş nispetini 99.99% ke yetküzüp, halkının sadasığı tez inkas kaytırışını hakiki işe aşırdı. Maytaq rayonu neft şehri YŞİ küçük programmasını torgu çıkardı. Ama torda ziddiyetlerini malum kılıp, halk turmuşu ıltımas talepini inkas kılıp, beceriş süretini her vakit ızkoğulap tekşürdü. Ammanın idare kılış kolaylıklığa rakamlı katnışış yolunu açtı.
0: Tüzüm asas müstekkemlendi. İdare kılış halk kalbini illetti. Akıl önüm iktidarını öztürüp, Qaramay şəhərinin tinç amanlıq qurulışının eniq yolu ixcam sürətləb berildi.
2: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinləş, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.
3: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
4: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yəb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
3: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
4: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixcam partiyamızı. Tamak ısırap kılmaslık ne? Hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
5: Şalning gürüşge aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
3: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafiq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
4: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdirdi.
4: Tamaqını ilmi buyurduq, sağlam ozuqlana ilə. Tamaqını pak izləyəb, eşib qalğan bolsa eləb ala ilə.
3: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmayla. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bola ilə.
4: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayalım.
2: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge hemra programımızın mülazimət prinsipi.

0: ән идарысы қайтыдан арғамчының мұстәккемләп дәрейтісіні өстіріп, арғамчының отырсыға солео ләйліттіш күчі шары орнытып, арғамчыны баштын ақыры су юзыды ләйліттіп, суғы түшіп кеткен амының байқышы вә тұтышыға, шу арқылық күштін пайдылынып, кечіп құтылышыға қолайлық яратқан.
1: Bu yıl yaz kirgenden buyan canlı kutkuzuş arğamçığı alakadar haberde bizden nezer dairemizde arka arkadan peyda boldu. En destlepteki Hoşut nahiyesindeki toğrusuğu tartılgan arğamçının Aksu şehrinin tordaşlarının pikirge asasen arğamçını yakşılışıgıca. Yani Korlu şehirdeki arğamçının açkuşluk peyde muhabbetlik halde adam kutkuzuşıgıca. Şincan'daki her kaysi cayla canlı kutkuzuş arğamçısını bir türlük adli keşfiyatın kattık sınakı berdaşlık bir eleydiğen bir yürüyüş emeli kullanılgan layihege üstürüp en ahırda heterlik peyde hayatlıktan kovdaşlıki açkuşluk rolünü hakiki cari kıldırdı. Bu asasi katlamlı idare kılıçdaki akıl paraset ve illiklik. Hemişe muşundak mevkani emeliyetki koyganda Halk rayığı hürmet kılıdığan, sıcıl mükemmelleştirdiğan, emeli işleş ruhiyeyi yuşurun kalıqını çöndürüp biridu.
0: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun bu içi iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prinsipi. Hürmetlik radyo anlıqıçılar, MD Abdunum rayonumuz 16 şehrinin hava raydın məlumat verimiz. Ürümçede hava uçuk, temperatura 26'dan 38 Celsius gradus qıca. Altayda azraq yamğur yağıdı, temperatura 18'dan 33 Celsius gradus qıca. Çöçekte hava bulutluq bulup keyni etçiladı, temperatura 26'dan 40 Celsius gradus qıca. Olcada hava uçuk bulup keyni bulutlanıdı, temperatura 25'dan 40 Celsius gradus qıca. Bortlada azraq yağmur yağıp keyin hava ijiladı. Temperatura 24'ten 39 Celsius gradus qıca. Qarmayda hava bulutluq. Temperatura 26'dan 42 Celsius gradus qıca. Kuytında hava uçuk. Temperatura 24'ten 40 Celsius gradus qıca. Şehanzıda hava uçuk. Temperatura 26'dan 42 Celsius gradus qıca. Sancıda hava uçuk. Temperatura 26'dan 41 Celsius gradus qıca. Qomulda hava bulutluq bulup keyni etçiladı. Temperatura 25'ten 38 Celsius gradus qıca. Turpanda hava uçuk. Temperatura 33'ten 45 Celsius gradus qıca. Korlada hava uçuk. Temperatura 27'ten 39 Celsius gradus qıca. Aqsuda hava uçuk bulup keyni bulutlanıdı. Temperatura 27'ten 41 Celsius gradus qıca. Atışta hava bulutluq, temperatura 26'dan 40 Celsius gradus qıca. Qashqarda hava uçuk, temperatura 24'dan 42 Celsius gradus qıca. Xotanda hava uçuk, temperatura 26'dan 41 Celsius gradus qıca. Ürümçide hava uçuk, temperatura 26'dan 38 Celsius gradus qıca boladı. Üşbal şamal çıqıdı.
1: Hürmetlik radyo anlıqıçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansının kanun sizge hemrah programımız boyunca anlatış bəduq. Texmi köp məzmunlarını sılu şirtin terminalını çürüp anlısağla boludu. Yaq turup, anlıqının lağı rəhmət.

0: tağ deryalar arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Hürmetli radyo anlıkçılar, Munbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşılayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Munbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşılayınız. Ben Nuryasetçi Roşengül İmam. Dostlar, bu kıytımki programımızda mundaq mezmullardan alıçış birimiz. Güllünü vatkan yezi kentlerge nəzər sahibimizde, Uluqçat Nahiyyası'nın Uxsalor yezisi de egizlik keyin pişar ürgüdün mol hosul elindi. Cimsar Nahiyyası'nın dayu basırdaki qeyrin siman mogu östürüş bazısı bekar turgan parnikten göher toplaş parnikiga tərəqi qıldı degen mezmullarını dektanlarga sunumuz. Qaltıs beyiş mahirleri sahibimizde Olcı Nahiyyası'nın yeni tam bazırı Tövenki 10 kent partiya yetekçisinin şucesi Munira Xalık əməli işləb məsuliyyətini zimmigi elib əsli məqsədini saqladı degen məzmunlarını dektanlarga sunumuz. Yezi iyilikki yeza dehqallarga alaqadar

Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seğınğan yurtımızğa makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprak programımız arqılıq arzu etizimizğa yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tuprak programımız

0: Hürmetli radyo anlıkçılar. Bugün 2026 yılı 7. ayının 20. günü Düşenbe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberle programımızı başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, ben Sumret Yasın. Bu kıtımki haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Açlık bir xatarlıki asası her taraflama puhtılınıp, cungulukların tamak meselesini özümüzgi tayını pelkılışka hakiki kapalatlı kılındı. Lişi Çunçin'da tekşürüp tetkik kıldı. Canşi'nin Ciyan şehri, Çinhay ülkesinin Şinin şehri, ügünüş, tekşürüş, tüzdişini bir gevdileştirip ilgiri sürüp, ügünüş terbiyeni emeliyeti körüstüş, önü maslı kılışkı törtgü boldı. Suni akıl Cungo'da çoğunkur emeliyleştirilip, türlü kesiplerge kuvvet ata kılıp, işlep çıkırış, turmuş kısınıp kırdı. Şinjo 23. numurdaki alem uşkocuları grupsi orbitada işke ayıgı yakın turup, türlü hizmetlerini tertiplik ilgiri sürdü. Amerika bilen İran davamlıq öz ara hücum kılıp, otur şarıhtaki nurgun devletlerge təsir yetgüzdi. İran Hormuz boğazının katnaş muhtarı nölgü çüştü, deydi. Örmətlik radiyanlıq uçula, tövendadik tanla haberlerimizin təfsili məzmunlardı bolsun.

açlık işlepçıkarış mesuliyetini çiğnetip, yazlık açlık terlığı kölümünün asasi cihetin mukim buluşuğa bütün küçü bilen kapaletlik kıldı. Kelimatının paydasız amilleri başka yıllardakiden körünerlik köp bolgan ehvalda, devletimizde yazlık açlıktın yeni mol osol elindi. Şundakla tunci ketim 300 milyar cindin eşip, birlik mesulatını aşuruş arkalık, yazlık açlık mesulatının eşi ilgiri sürüldü. Şendun ülkesi Dacu şehri Yiduku bazarının buğday ela sortunu yetiştiriş bazısı da, açlık terguçi Tianjinfeng tergan mıngmo buğdaydın bu yıl molosol elindi. Ela sort alahidliki ve ölçemleştirip teriş, perviş kılışkı taynış arkalık buğdayının üsşi tekşi halatı mukim bulup, molosol eliş evzelliki nait körnerlik boldi. Tianjinfeng mındak dedi. Mən mıngmo yer terdim. Hemisi Luyan şirketi təmilligen Jimei 34-cü numurluk buğday uruqi. Adetki buğdayı seliştirganda her mo yerdin 100 jıngdın artıq kosul alğılı, her mo yerdin 100 net yuyen artıq kırım kılgılı boludu. Bu yıl 6 ayda Başuji Xi Jinping Shandong'nun Dejuda hizmet tekşürgende munulanı təkitledi. Açlık katarlık muhim yezgilik mesulatları bilen mukim təmilleşke kapaletli kiliş, yezi igilik işlep çıkırışı da muhimnin muhimi. Açlık işlep çıkırış cihetteki türlük kollaş siyasetlerini emeliyleştirip, yezgilik işlep çıkırış vasıtları təminatı kapaletli kiliş, bahanı mukimlaştırış hizmetini yakşı işlep, ilgar kollanışcan sort, teknika, cabduklani pahal kengaytip, birlik mesulat ve ünümünü puhta aşırıp, bütün yılda açlıktın molosol eliş üçün tırış gerek. Bu yıl memleket boyunca yazlık açlıktın yeni molosol elinip, bütün yıllık açlık işlep çıkırışını mukimlaştırışka puhta asas elindi. Devletlik statistik idarısının maun başlığı Mavşin Yungmundak dedi. Bu yıl yazlık açlık işlep çıkırışı da küzgü buğdayını keng külemde keçikip teriş, küşlük, öl yığın katarlık paydasız amıllarının təsiri tügütülüp, mesulat aşurulup, molosol elindi. Birlik mesulatını aşuruş, yazlık açlıktın molosol elişinin açkıçı. Yazlık açlıktın mobeşi mesulatı 378,8 kilogram giyitip, oldun kıyıldikidin 3,2 kilogram açtı. Molosol asan kolgu gelmedi. Bu yıl memleket boyunca yazlık açlık terlığı kölümü 398 milyon mo bulup, devamlık asasen mukim boldu. Terlığı kölümü mukim bolgan ehvalda, birlik mesulat açlık mesulatını aşırışta intayin muhim. Su bilen oğutni bir gevdileştiriş, bir pürküş, üçtün müdafiyeliniş, kesellik ve ziyandaş haşaret ziyininin aldığını eliş, tizgilleş katarlık, birlik mesulatını kengkülemde aşırış tedbirleri, etiz eriklada tekimi köp, tekimi yakşı kullanılıp, yazgı buğday birlik mesulatının yenimi yukarı götürülüşü ilgiri sürüldü. Yezi İgiliki, Yezi Ministerliki, Terikçilikni Başkuruş Mekkemisinin maun başlıkı Lü Xiu Tavmındak dedi. Yezi İgiliki, Yezi Ministerliki, asaslık yazlık açlık işlep çıkırış rayonlarda kengkülemde birlik mesulatını aşırış hareketini çoğunkır ilgiri sürüp, yukur ölçemlik etizlanın katlık emeli küçüge tayinip, pen teknikinin yumuşak emeli küçünün tereklik rolunu cari kıldırıp, halkılık teknikilani emeliyleştirip, mesulatını aşırış yoşurun küçünü kezip, birlik mesulatını aşırışını küşlük ilgiri sürdü. Bolup mu 70 milyon modun artık binem yerdeki buğday, yazgı buğday umumi kölümünün 20%'ini ilgilep, birlik mesulatı bulturkıdın zor derecede açtı. Bu yıllık ormu mezgilide cayla, tarmakla, köpketimlik, keng dairlik katlık yamgur
ve güçlü konveksiyelik hava rayının tesirge ünümlük takab

0: ortak gövdünü müstehkemle yana musafiye atınlaydı.
1: Hürmetlik radyo anlıkçıla. Emdi ortak gövdünü müstehkemle cesaret bilen yana musafiye atınlaydı seyipimizle başlayımız. Şincan'daki otur küçük karhanıla yenilik yaratış arkalık küçüyüp, kesplişki karap ilgirlep, sicil terakki kılıp zoraymakta. Yakında ötküzülgen 9. nöbetlik Cungo Asya Avrupa körgezmesi de Şincan'daki zor bir türküm otura küçük karhanıla merkezlik katnışıp, yenilik yaratış neticelerini körgezme kıldı. Yadroluk emeli küçü cihette besleşti. Asya ve Avrupa'daki erkaç devletler yüzlengen hemkarlık, almaştırış dostlar çemberkini sicil kengaytti. Otra küçük karhanıla Şincan'ın İpek Yolu İktisat Belbiki Yadroluk Rayonu kuruş, yeni süpetlik işlep çıkırış güçlerini yetildiriştiki muhim cengi var koşun. 15. 5 yılının başlanış yılı da Şincan karhanılarının terakkiyatıdaki tosuk noktalarını sicil ravallaştırıp, ticaretteki kıyın meselelerini hal kılıp, otura küçük karhanılarının küçük hem tarkak buluştun, kespi hem tücüpülük buluşka. Yeniçe hem küçük buluşka karap tip özgertip, derecesini östürüşüge türtki boldi. 9. nöbetlik Cungo Asya Avrupa körgezmesi de, Şincan Tianshan Lift Yasaş Çeklik Şirketi Seyli Lift, Kolaylık Aile Liftini körgezme kıldı. Tömür yol kuruluşu İğır Sanayiti Şincan Çeklik Şirketi, Töt Kurluk Arlaş Energiyelik Taylaş Şekildeki Pahtı Yığış Maşinesini Bazarga Saldı. Yünkün Veyley Şincan Pentechnik Çeklik Şirketi Maşine Adem Maşine It Oyununu Elip Geldi. Şincan Hınyuan Junhui Renlik Basma Oraş Kaçılaş Pay Çeklik Şirketi 5 yıl vakit serip kılıp, tetkik kılıp yasıgan taş kağız uğraş kaçılaş sandukunu körgezme kıldı. Nurgun Sodiger kadimini tohtutup çördüşüp köydü. Hemkarlık üstü diken açtı. Şincan Dadav Oqatçilik Meblağ Seliş Çeklik Şirketinin baş direktörü Changwei tonuşturup mandak dedi.

Biz üç çoğun yadroluk mesulat. Koillon şöbav otomobili, may baki ve gaz saklaş tonu yürüştük mesulatları. Hem de pat arada miktarlık işlep çıkarıldığan ATV, AV, pütüllay tokluk, erkandak yer şekli şeraiti de heydigili boluduğan dala otomobilini körgezme kılıp, karhanının en enevi yasımıçılıktın pen teknikide yenilik yartış kespigi karab tip özgertişti ki bütün zencirlik orullaştırışını toluk namayan kıldık. Körgezme süpsiği tayinip, karhanımız Şincan cabduk yasımıçılıkının tekniki özellikini toluk namayan kılıp, Asiya, Avrupa bazırı bilen teşebbüskarlık bilen udılışıp, çigra halkıgan iktisat soda hemkarlıkını çonkurlaştırıp, ela süpetlik mesulatlağı tayinip, memleket sırtı bazırını açtı. Rekemlik pen teknikide yenilik yaratış, musabık yolu da, okşaşla yarkın noktala ark arkıdın ama yamboldi. Şincan, Şiyen, Süni Akıl Çeklik Şirketi öz aldığı tetkik kılıp yasıgan, Şinyen, çoğun tıl modeli, devletinin internet koşulgan, memuriyet mulazımeti boyuca ülgü körüstüş misalı kılıp talınıp, Nurgun ülke, Abdunum rayonunun memuriyet sahası da emeliyleştirildi. Bu şirketin körgezmegi katnışlarına mesul Hılong Feymondak dedi. Otrasya bazırının yoşurun küçüge naid ümit varlık bilen karayımız. Ürümçide merkezi bir taraf kılgıç, özek katarlık mesulatlarını işlep çıkırışını pilallavatımız. Her kaysi karhanılarının körgezmegi katnıştiki küçük kızgıllıkı, Şincan'ın karhanılığı yarıylek buluş, karhanılığı nep yetküzü siyasetinin körnerlik ünümünü eksettirdi. Şincan karhanı mulazimeti bilen sahelerini nazaret kılış başkuruşunu bir tutaş pilallap, yakşı işlep, köpkıl tedbirini ten kollanıp, ottura küçük karhanılarının sağlam ösüp yitilişige yarıylek buldu. Zor bir türküm otra küçük karhana eşini mokimlaştırış, iş korulışını mokimlaştırış, halık turmuşuğu nep yetküzüştü ki tayanç küşke aylandı. Ürümçi yukarı yeni teknikalık kesiple terakiyat rayonu da Şinçikan doğrugerlik payçaklık şirketi yadroluk kesip evzellikigi tayinip, 2026 yıllık Abdunum rayonunun yasımıcılık yek türü de çimpiyon bulup bahalınıp, Şincan boyuca Tuncu Türküm'de tizimli kikirgen 10 karhanı katarığı kirdi. Bunun ilgiri bu şirket yine muvaffakiyetlik alda 7. Türküm'deki kesipleşken, tücüpleşken, özgüce, yeniçe küçük gigant karhanıla tizimli kikirgen idi. Bu şirketin maun baş direktörü Li Keau mundak tonuşturdu. Şirketimiz ilgirkiyim bulup, Cungi doğru materyallarını ölçemleştirip teriş, üstürüş bazısının onşikini kurup, zarangza, küçük boya, toşkan zedeki katarlık doğru materyallarını kalıplaştırıp, kölemleştirip teriş, üstürüşünü işka şurdi. Karhanımız 200 milyon yuan meblağı selip kurgan, bir belbağ bir yol, Cungi doğru materyalları, pen teknik kesiple bağıtısı da, yılığa 5000 tonna Cungi doğru yasalmaları işlep çıkaralaydı. Bu yıl rakamlık akli iktidarlaşkan yeşil karbon zamanevi Uygur tibabeti doğruları işlep çıkırış bazısı kuruluşu türüne sicil olgı silcitip, tırışıp yıllık mesulat kımmetini 3 milyar yuengi yetküzüp, süpetini östürüp, ünümünü aşırışını puhtık eden bilen işe aşırımız. Kesipleşken, tücüpleşken, özgeçe, yeniçe otur küçük karhanıla icadi terakkiyatının başlamcısı. Yakın kıyıladın buyan Şincan kesipleşken, tücüpleşken, özgeçe, yeniçe otura küçük karhanılarını esilep köpeytiş, yetiştiriş herket planını yolga koyuş arkalık, uruk tallaş, maysi yetiştiriş, el ağlarını yetiştiriştin ibaret, bütün devrilik yetiştiriş sistemisi berpa kıldı. Hazırgıça Abdunum rayon boyuca cami yetiştirilgen yenilik yartışçan otura küçük karhana 2815. Kesipleşken, tücüpleşken, özgeçe,

Hürmetli radyo anlıqıcılar, emdi Dünyağı Nəzər programımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdiriyev. Radyo anlıqıc dostlar, tamojni beji almaslık siyasetinin əmeliyilişi Şərq Afrika transport çoğun tömürü bolğan Mombasa Nairobi tömür yoluğa yeni kuvvet koştu. Hürmetli radyo anlıqıcılar, emdi deyik tınla, bugünkü Dünyağı Nəzər programımızda bolsun.

Hürmetlik radyo anlıkçıla, seherdeki Mombasa portuda, Endokiyan'nın nem deniz şameli, Pristan'daki renglik kubiktek düğülengen yük sandıklarını sipap ötti. Kişek sıman kranının güldürligen avaz işçi de, havai meyvesi, kahve katarlık, yerlik olayda yezgilik mesulatları kaçılangan yük sandıkları, tohtumay yük parahotuğa kaçılanmaktaydı. Bu yıl 5. ayının 1. günü, Jungo Afrika'daki diplomatik münasebet ornatkan 53 devletki karta tamojni beji almaslık tedbirini umumüzlük yolu koygandım bu yan. Bundak oldıraş menzire Kenya deniz kırgıkı liniyesideki normal haletke aylandı. Muhbir Mombasa portuda Nairobi'yi toşuluşunu kütüp durgan yük sandıklarının dövleş meydanı da uzun öçiret bolup ketkenlikini. Lık tavar kaçılangan Jungo'ya ketip atkan gayet zor yük parahotunun lengerini yigip yolgu çıkışka tayarlık kılıp atkanlıkını. Port rayonudaki orullaştırgıcının koludaki sözlüş aparatının oldura şikellikini ködü. Tamojni beji almaslık siyasetinin emeliyleşi Şerq Afrika transport çoğun tomuru bolgan Mombasa Nairobi tömür yoluğa yeni kuvvet koştu. Mombasa Nairobi tömür yolu Şerq'te Kenya'nın port şehri Mombasa'dan başlanıp, Gərib'te paytaxt Nairobi'yi tutuşudu. Umumi uzunluğu 172 km keludu. Bu tömür yol Kenya müstakil bolgandan buyan yasalgan tunju tömür yol. Şundakla Jungo bilen Kenya'nın bir belbağ bir yolunu tän kuruş hämkarlıkıdaki belgi karakterlik tür. Tömür yolga Jungo'nun ölçümü, tekniksi, jabdukları ve ticaret başkuruş endizisi kullanılgan bulup, Kenya'nın katnaş transport ünümü zor derecede östürülüp, liniye boydaki rayonlarının sanayet katarlık kesiplerinin terakkiyatına türtkü boldu. Jungo yol körük kuruluşu çeklik mesuliyet şirketinin balı şirketi bolgan Afrika Yultuzi Tömür Yol Transport Çeklik Mesuliyet Şirketi'nin en yeni sallık malumatı'a asaslanganda, 2026 yılının aldınki 20'de, Kenya'nın ölçemlik relislik tömür yolu da cemi 3931 getim yük boyuzu katınap, 4 milyon 278.000 tonna yük toşulgan. Kündülük yük toş miktarı okşaş mezgildekidin 13.3% aşkan. Kişinin dikkatini tartıdığını şu ki, tamojni beji almaslık siyaseti küşkeyge bolgandın kiyinki 5-6 aylarda Nairobi'din Mombasa'gıcı bolgan yük sandıklarının aylık otturuç toşuluş miktarı yıl 5'idikidin 44% aşkan. 44% bu eş nispeti sallık malumatı bolupla kalmay. Tehimi muhimi, Afrika'nın ela süpetlik mesulatlarının Jungo bazırgı kırışıdaki tez sürat. Mombasa Nairobi tömür yolunun Red Sport'daki yük transport bikiti de toşuladığan yük sandıkları meydan rayonuğa toşup getken bulup, poizinin 10 netçi vagonuğa lık yük besilgan. Döyleş meydanının başkurgutsi Salim Abdullah poizinin ulanış ornini estaidil tekşürmekte. O mındak dedi. İlgiri biz asaslıqı yük sandıklarının kuruk kaytıp geliş nispetinin yukur buluşudun ensire ittok. Azir Jungo'nun zakızı köpeydi. Yük sandıklarına lık mal kaçılınıp, hizmet miktarımı açtı. Salim terini sürtüp, külüp durup, yolgu çıkışka hazırlangan yük poizigi kardı. Jungo bilen Kenya bir belbağ bir yolunu tän kuruşunun belgi karakterlik neticesi bolu süpüti bilen Mombasa Nairobi tömür yolu

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailegi yetküzeyli.
1: Hürmetlik radio anlıgıçılar, bu sahibimizde kan ayılınış naçar bolğanda kandak alametler görülüdü degen mezmunda sözləp birimiz. Kanın ayılınışı, kanın yürekten çıkıp kan tomurları arqılıq bütün bedenge yetküzülüp andın yürekke qaytıp geliş jarayanını görüstüdü. Eğer kan uzak müddet ravan aylanmay, kan tomurlarda tosılıp kalsa, kan tomur divari tedirci zahimlenip tarayıp getüdü. Hatta kalsiyleşip, ahırda kan iqiminin besimiğe berdaştık berelmey, zahimleniş xalpige tutuş geledu. Kan ayılınış yaxşı bulmaslıq. Kan iqim miqtari azayıp getiş, kan tomurları tosalıp geliş qatarlıq tosalğularını görüstüdü. Çoğun kan tomurlardaki kan ayılınışının yaxşı bulmaslıqı kan noktisi tosalıp geliş, yüreknin kan pompalaş iktidarı yeterlik bulmaslık katarlıklardan kelip çıkış mümkün. Bu, muhim əza ya ki toqulmalarga kan yetişmezlikini keltürüp çıkırdı. Eğer tuyuqsız yüzbərse, asalla əsligi keltürgülü bulmaydıgan zahimlinişini keltürüp çıkırdı, hatta hayatıga təhdit salıdı. Menge çoğun kan tomurlarda kan ayılınış yaxşı bulmaslık, kan yetişmezlikten bolgan sekti buluş mümkün. Yüreknin kan ayılınışı yaxşı bulmaslık, yürek muskulu tıkılması buluşu mümkün. Fut kol artırıya ayılınışı yaxşı bulmaslık, artırıya tosuluş keseli qatarlıqlar buluşu mümkün. Kan ayılınış yaxşı bulmaslık yana uşaq kan tumurlarda yüz biyeriş mümkün. Daim körüldüğün kesellik sebeplerden artırıya put kısımın qitişiş, kan tumurunun elastikliği tövbelleş, yukarı kan besim qatarlıqlar bar.
2: Məsələn, diabet əgəşmi kesəlliki bolğan put cərahiti, ətrapdiki uşaq qan tomurlarının ayılınışı yaxşı bolmaslıqının aqibiti.
1: Uzun müddət qan ayılınış yaxşı bolmasa, tövəndikidək roşən alamətlər görülüdü.

Birincisi, putqollar muzlaş, uyuşuş, ağrış. Eğer uzun oltırganda aldı put, ya ki put parmakları köyüşüp ağrıydı. Manganda, yota, paçak, ya ki sağrı ağrıydı. Aram alğandan keyin ağrıq yoqaydı. Futbol terisinin temperaturası bedeninin başka kısımlarının temperaturasından tövən buludu. İkinci, kan besimi tövən buluş. Üçüncü, yarı iğizinin saqıyışı astı bulup, teriga pigment oltırış. Tötüncü, mağdur sızlanış, soğuk terleş, çırayı tatırış, södük az buluş, bulup mu paaliyetten keyin iğirleşiş. Beşinci, korsak köpüş, iştahasızlık, baş qıyış, yürek siliş, köp tüş görüş, uyqusızlık qatarlıq meseleler görüldü. Kan ayılınış iqtidarını yaxşılaşının en addi usulü hərket qılış. Hərket qılganda yürekinin tarayışı texim küşlük bulup, pompılap çıkargan kan mektarı köpüydü. Şunun bilen bilen, muskullarının kısış rolu mu? Venadaki kallarının kayıtışıga yardım berip, bütün bedendeki kan ayılınışını ünümlük ilgir sürüdü. Tövendeki 5 hareketini tavsiye kılımız. Bulup mu uzak oltırdıgan ya ki katlık hareket kılışkı bulmaydıgan kişiler topuğa maskeledu. Birincisi belini sozuş. Belini sozganda adam bedeninin kökrek boşluğu azaları yürek öpkini kısıp, yüreknin toluk hareket kılışıga paydalık bulup, her kaysi tokulma azalarını tekimi köp oksigen bilen təminleydu. Şunun bilen bilen, üstü beden hareketlenip, tekimi köp oksigenlik kan çoğmengeni təminlep, adamını sägek, rahat es kıldırdı. Usulü bedenini imkan kadar ağızadı tutuş, putkolunu tüz sozuş. Bütün bedendeki muskullar küçüş gerek. Sozganda imkan kadar nefes iliş, aram alganda bütün bedendeki muskullarını boş koyup berip, imkan kadar nefes çıkırış gerek. Hareket bek küçlük, bek tez bulup kesi bulmaydı, bulup mu? Asıl dilla bel umurtka ağırlık taksisi pul deyip çıkış kesili bar kişiler uzak oltırgan dengeyin toyuqsız belini sozup bel umurtkısını kaynigi bassa nervi yeltizi ya ki kesellik özgürüşü bolgan tokulmalarını gıdıklap kesellik ahvalını iğirlaştırıydı. İşkincisi sağra putni yenik uruş. Bu usul sağra putki cınlularını gıdıklap kan ayılınışını ilgiri sürdü. Usulü öğri turup İşki kolu bilen sağırdın paçakça asla yenik uruş. Her kitimde tahminen 5 minut uruş gerek. Bedendeki kısmen orun sel kızganda çok. Temperatura 23'ten 39 Celsius gradus kıca. Hotende hava uçuk. Temperatura 24'ten 38 Celsius gradus kıca. Örümcide hava uçuk. Temperatura 27'den 39 Celsius gradus kıca buludu. 3 bal şamal çıkıdu. Abdonum rayonumuzdaki 16 şehrinin havarayıdan malumat anlattık.

0: kısmını ilgiler memleket boyunca birinci orunda turdu. Çigra halkıgan öz avtomobil sayahati, çet el tevelikideki sayahat ömeki katarlık yeni kesb aletlerine karata, Çincan Çigra'dan kiriş çıkış Çigra müdafiye tekşürüş organı mahsus yol, rayonu ayırıp tekşürüş, bir kıtımdıla becerip buluş katarlık kolaylık tedbirlerini yolga koyup, Atılım rayon boyunca Çigra halkıgan öz avtomobil sayahati ekim miktarının bu türkü okşaş mezgildekedin 4-20 hessige yakın işçiği kapalatlı kıldı. Çigra'dan kirgen çıkan çet el tevelikedeki 1500'ge yakın sayahat ömekege mulazimet kılıp, bir belbağ bir yolunu ortak berpa kılıdgan devlet ve rayonlarının adimiyet cehetteki almaştırış ve halk reştini tutaştırışını ünümlük ilgiri sürdü.
1: Hazır Abdonom rayonunun her kaysi çaylardaki rengdar medeniyet sayahat faaliyetleri, sayahat türleri beyitilip, terep-terepten gelgen sayahatçilerini kelip, Hoşal Huram sayahat peyitlerden ozdurulmuşka celip kıldı. Yakında 20. nöbetlik Komul Şehrin Seper, Koğun Bayrami Komul Şehir'de başlandı. Başlanış murasimidiki edebiyat sanat oyunu da şehrin asası liniye kılınıp şehrin körgezme, gayri maddi medeniyet murasları körgezmesi katarlık 5 çoğun bölek tutaştırılıp körürmenlerini medeniyet karakteri ve pen teknika tuyğusluğu mu ige körüş, anlaş, katlı ziyapıtı bilen təminledi. Bunundan başka yana en-enevi xalq örüp adeti bilen modi iqimni namayen kiliş birleştirilgen keçilik sayahat yen endisi, nurgun şehir ahalisi sayahatçilerini tamasha kılıp hem türtkü buluşka celip kıldı. Bu növetlik Komul Koğun Bayrami 8'in çaygıca devamlaşıdı. Bu meskilde 5 çoğun yürüyüş, 30 neçtürlük has faaliyet yolga koyuludu. Bu meskilde Ölkür Yoli 21. liniyesi, Altay, Ürümçi yukarı süratlik yolu avtomobil ekimi, yolcular ekiminin koş yukarı pellesini kütüb aldı. Karmayli Mulazimet rayonunun koş yönlüşlük kündelik otturca avtomobil ekim miktarı 4000'den, yolcu ekim miktarı 40000 adam kıtımdan eşip, adetki küllerdik gidin 4 hessi köpeydi. Mulazimet rayonu'na caylaşkan Karmayli Kumluk Bağıtısı Nurgun sayahatçı aram alıdıgan, seyli kılıdıgan Daka çayga ilandı. Bağçıdaki kumlukta dalada yürüş, tögü miniş, eynek kötürme yol, asma arkanda seyirliş katarlık Nurgun sayahat türleri sayahatçilerinin bu kıtımki seferini ehmiyetge ege kıldı. Sayahatçı Azher Enver, Mulazimet rayonu'na gelip, hacetxanı'na kirib elipla mağıdıgan uxşaymez, dep oylaptı men. Bu yerde kumluk bağıtısı barlıqını, tögü mingili, yana texi, oyun oynıqılı boludu qallıqını, oylap mu baxmaptı men, dedi.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurt tundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahipimizde tunci sanayet menzirisi süni akli iktidarlık maşini adam sığırtısının Şincan'da makallaşkalıgı toğrısı tutulmuz. Yakında Cunhua Birleşme Malmülük Sığırtısı Payçeklik Şirketi Şihenze Şöbe Şirketi tunci sanayet menzirisi süni akli iktidarlık maşini adam sığırtı toktami imzalab. Şincan Tianye Guruh Çeklik Şirketi'nin iki ciddi işler boyunca kutkuzuş yardım veriş süni akli iktidarlık maşini adamını umumi sonmisi 6,030,000 yen meksus sığırtı kapalıtı bilen temillab. Atunum rayonunun Xatiri yukarı sanayet ciddi takabül turuş menzirisi sugurtu mulazimetidiki boşluğunu toldurdu. Çoğun tipteki energiye kimya sanayeti karhanısı buluş süpütü bilen bu yıl Şincan Tianye Guruhi uzaktan bu yan duç kilovatkan yukarı temperatura, ot apti, xatarlık kimyavi boyumla çıkıp getiş, partlaş katarlık köpkili yukarı hayplik Hav xatarga taqabul turish uchun jiddiy ishlar bo'yicha qutqizish yordam berish sun'iy aqli iqtidorli mashina odami odamsiz uchquv qatorliq aqli iqtidorli jabduqlarni ko'paytirib sapladi. An'anaviy mol-mulk sug'urtisi mahsulotlari bu guruhning aqli iqtidorli jabduqlari alohida mashg'ulot manzirasiga mos kelmaydi. Şuna Cunhua Malmülük Sığırtısı Şihenze Şöbe Şirketi, Cunhua Malmülük Sığırtısı Şirketi öz aldığı tətkik edip yasağan xəv xətərini əqli iqtidarlıq tezgilləş modeliği tayinib, ciddi işlər boyunca qutquzuş yardım veriş, süni əqli iqtidarlıq maşını adam arqılıq, ot öçürüş qutquzuş, xətərlik ximiyəvi boyumlarını bir tərəf qılış, İgizdin qutquzuş qatarlıq əməli can əhvalları da xəv xətərini dəl caydım miqdarlaşdırıb, təhlil qılıb. Məxsus sığurta layihəsini tüzüb, əqli iqtidarlıq maşını adam asası gəvdisi ziyni sığurtasını yolqa qoydu.
1: Cunhua Mal Mülük Sığurtası Şihenze Şöbe Şirketi İqtisadi Tərəqqiyat Rayonu Setiş Mülazimət Bölümünün direktoru Can Weichen mundaq dedi. Bu sığurta məhsulatının kapalatda irisi həm maşını adam gəvdisinin buzulışı, hadisidin saqlaş, özlikidin ot elip getiş qatarlıq üskünə xəvib xətirini öz həm yaman qərəzlik yumşaq detal hücumi, hakker məşğulatı, qanunsuz işiltiş qatarlıq tor bixətərliki hadislərini öz içiga aladı. Yana maşını adam məşğulat qılış cəryanadiki üçüncü tərəb cavabkarlıq ziyinini üstüga aladı. Ciddi işlər boyunca qutquzuş, yardım veriş, süni iqtidarlıq maşını adamının hər tərəfləmə xəvib xətirini toluq kapalətləndirişini işqa aşırıb, karxanlarının alahidə əqli iqtidarlıq cabduqları ticaretidiki xəvib xətirini umum yüzlük tügətkili buludu.
0: Dövlət Xatarlik ximiyavi boyumlarını ciddi qutquzuş yardım veriş Bingtuan Tianye ətirtinin muavim başlıqı Li Ruichang mundaq bildirdi. Aqli iqtidarlıq maşini adam asasi gavdisi ziyni sug'urtisi bo'lgachqa guruhning jabduq kapolati jihatdagi kamtikliklarni to'liqligi shundaqla jiddiy taqobil turish fan texnika sug'urta birlashtirilgan mas mexanizmni amaliy foydalanish materiali bilan ta'minligi bo'ladi. Cunhua Malmülük Sug'urtisi Shihanzi Shuobi shirkatining bosh direktori Lu Jianmin mundaq bildirdi. Aqli iqtidarlıq maşını adam asasi gavdisi ziyni sug'urtasining amaliyleştirilishi Cunhua Malmülük Sug'urtasining davlatning jiddiy ishlarni boshqurishni zamonaviylashtirish strategiyasiga faol mulozimat qilishidagi tipik misol bo'lib qolmay, yana sug'urta mahsulotda yangilik yaratish, sun'iy aqli iqtidor bo'yicha bir ponket shaklidagi mulozimat birlashtirilgan sug'urta mulozimati yangi andeysi ustida izlanishdagi muhim amaliyat. Cunhua Malmülük Sug'urtası sug'urta orqali yuqori xavfli sanoatning bexatar ishlab chiqarishiga kuch qo'shib, sug'urta kuchini sanoatning jiddiy ishlar bexatarlik mudofaa liniyasiga mustahkamlash imkoniyatiga ega qilib, jamiyatning jiddiy ishlar bo'yicha qutqizish yordam berish universal iqtidorini sijil o'stirdi.

0: kişiliknin ıhcam kartiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vaxt getirdin?
1: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının önüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı göçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat getirdin.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yükselo Vatan Şincan. Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Bu sahipimizde Şincan'ın geologiyelik çarlap tekşürüş sahasıdaki geologiyelik kan izdeşte mahsus işiltilirgan tunci AI çoğun modeli pütüp işgi kiriştürülgeldeki doğrusu da sözde birimiz. Yakında Şincan'ın geologiyelik çarlap tekşürüş sahasıdaki geologiyelik kan izdeşte mahsus işiltilirgan tunci AI çoğun modeli karamaylı ta hasıl buluş tipideki altın kanda kan izdeş çoğun modelini yerlikleştirip uğurlaştırış ve nek meydanda ülgü körüstüp kolunuş tamamlanıp en enevi geologiyelik kan izdeş teknikisinin rakamlaşış akli iktidarlı şıkı karab derecesini halkını östürüşke türtkü bulup rayonun altın kan baylığını del cayda çarılıp tekşürüşke akli iktidarlık yeni yol açtı. Bu çoğun modelini Atunum Raylık Geologiya İdarisi Rakamlık Geologiya Merkezi Cungu Geologiya Daşösi Beijing Sün'i Akli İktidar Şöyanının Pen Tatkikat Kolluk Tüpü Bölen Birlikte Ortak Barlıkı Keltürgen. Bu türde hesaplaş usulünü çoğunkır ögünüş yadro kılıngan bulup, tatkikat rayonunun kan hasıl buluş kanuniyetine uygun kelidigan akli iktidarlık aldın mölçerleş sistemisi berpa kılıngan. Atunum Raylık Geologiya İdarisi Geologiya Pen Tekniki Tarakkat Başkarmasının Ali İnjineri Li Yunpeng mundaq tunuşturdu. Dastlabki mezgilde Pen Tadqiqat Kollektifi zor miqdardaki geologiya materialları, ximiyalik çarlaş sallıq məlumatları, rayon geologiya xəritəsi, süni hamrah arqılıq yiraqdın seziş təsviri qatarlıq 10 nəçxil köp mənbəlik yerşari ilmi sallıq məlumatını toplab modelini ölçemlik meşklendirdi. Ülgü körüstüp delilleş baskuşuda aldın mölçerlengen netice bilen nek meydanda delilleştiğin maskeliş derecesi 80% etrafıga yetti.
1: Tonuşturulışça ilgiri geologiya mutexassisleri bir netçe ay, hatta yarım yıl vakit serip kılıp, materyal aktırıp, dalığı berip, ahri aldın mölçerlengen nişan rayonunu dastlabki kademde bekitken. Hazır bu yürüyüş AI sistemisi arkalık bir parça geologiya xəritəsindəki ünümlük geologiyalik asası uçurlarını pərqləndirişke pəqət 3 sekundla vaqt getirikən. Çarlıb təkşürüş sallıq məlumatı arkalık kan izdəş nişan rayonunu bekitiş üçün dərəcədən taşqırı hesabla supsi 2 gündələ aldın mölçərləngən nəticəni çıxırıb birələydikən. Dala birinci sepide geologiya ətirtinin əzalarımı köçme terminal arqılıq əməli vaqtta modelinin əqli xulası çıxırış ixtidarını dəngşəb işiltələydiğən bulub, kan izdəş xizmətigə dərəcədən taşqırı yardımcı səpləb bərgəngi bara verikən.
0: Atunum Raylık Geologiya İdarisi Rəqəmlik Geologiya Mərkəzinin baş injineri Çın Cənmin mundaq bildirdi. Şincan geologiyalik kızılma baylıklarını çarılıp tekşürüşte çoğun kuru

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi, milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmaqda.
2: Vatan, minin ailem.

0: yorqin ism. Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda mamlakat bo'yicha ilg'or asosiy qatlam partiya tashkiloti Xinjiang Tianyun organik yezi egilik cheklik shirkati partiya yacheykasini tanishtiramiz. Yoz kunlaridagi saharda quyosh nuri Nilqi nohiyasining Qarasu yezisiga joylashgan Xinjiang Tianyun organik yezi egilik cheklik shirkatining salmon beliqi baqmachilik bazasiga tushib turadi. Tutash ketgan tor sanduqlari suv ustida laylab turadi. Avtomatik uskunalar tartiblik aylanayotgan bo'lib, salmon beliqlari erkin uzib yuradi. Bu xos sovuq suv beliqi kasb zanjiri ham shu joydagi ommaning kirimini oshirib berishidagi yadroliq vosita ham korxona partiya tashkilotlarining ishlab chiqarishining birinchi sepida yiltiz tortib, partiya qurilishi orqali taraqqiyotga kuch qo'shishidagi jonliq amaliyot edi.
1: 7 ayının 1-ci günü Jungo Komünistik Partiyası qurulğanlığının 105 yıllığını təbrikləş yığınında Xinjiang Tianyun Organik Yezi İgilik Çəklik Şirkəti partiya yacheykasına məmləkət boyunca ilğar asosiy qatlam partiya təşkilatı degan nom berildi. Bu şərəf Xinjiangning su məhsulatları sahəsindəki partiya quruluşunun kəsb tərəqqiyatına yetəkçilik qilishidəki yarqın cavab qayğısı. Bu neticeler, bu partiya yacheykasının yacheykini kesb zanjirde kuruş, partiya azalarını kesb zanjirge toplaş, mulazimetni kesb zanjirde amaliyleştirişten ibaret terakkiyat endisini icadi yolgu koyganlıkıdan gelgen.
0: Xinjiang Tianyun Organik Yezi İgeliki Çeklik Şirketi, Atunum Rayon Boyca Tunci Kölemleşken Soğuk Su Belgi Bakmışlık Karhanesi. Şunlarla Atunum Rayon'un belgelemege uygun Soğuk Su Belgi Bakmışlık Ülgü Bazısı. Karhanenin işlep çıkırış meydalları köl yüzge tarqaqlaşkan bolup, belikçilik kemisi su rayonu del şirketki partiya azaları, işçi hizmetçilerinin hizmet bazısı. Şirket partiya yacheykasining shujisi Dingyaying mundaq tunishtirdi. Partiya yacheykasi qurilgan dastlabki mazgildala biz partiya qurilish bilan kasbning yugurilish yo'lini bekitdik. Yacheykani kasb zanjirida qurib, tashkiliy turmushni ko'l yuziga ko'chirib, partiya tashkiloti sistemasini salmon beliqi baqmachiligining butun zanjirini to'liq qoplash imkoniyatiga ega qildik.
1: Kasbning boshlanish bosqichida salmon belijini naslda uzoq muddat import qitaynib, yuqori iqindagi halqalar odamning cheklimisiga uchirdi. Bu shirkat partiya yacheykasidagi partiyalik texnik tayanchlari o'tkalga hujum qilish vazifasini tashabbuskorlik bilan zimmasiga olib, tajribaxona Uruq plazmasi bazasida yiltiz tortib, uda jasorat bilan kurash qilib, belijonlarni yerlikleştirip öz aldığa köpeytişini işğa aşırdı. Bugünkü künde Belican seti veriliş tənərxi 40% tövəlləb, Belicanlarının ay buluş nisbiti 65%-dən 92%-ki özüb, kəsib zəncirinin yuqri iqindiki yadroluq texnikisi da özüge özü iyi buluş hukuki puxta ilgiləndi.
0: Şu cayda belikçilik ixtisaslıqları kəmçil buluş, kəsib Dərisini östürüş, tosalğığı uçuraş qatarlıq məsləgi qarda bu şirkət partiya yacheykisi, kəsb zəncirgi taynıb, partiya əzaları ötkəlgi hücum qılış süpüsü qurub, partiya əzaları avangardları iş oranı təsis qılıb, partiya əzaları zərbidarla ətirtini təşkilləb qurub, Cüngü Sul Məhsulatları İlmi Tətqiqat Akademiyası, Xeylongjiang Sul Məhsulatları Tətqiqat Orni, Cüngü Deniz Okyan Daşösi qatarlıq pən tətqiqat orları, Ali Məktəblə bilən birlikte hareketlenip 20 neçe mutakassisini karxanada turup tatqiq qilib etişki təklif qildi. Yaqinki yıllarda muyan bu şirket cemi 60 neçe türlük patentini əməliləşdirib aylandırdı. 5 türlük nəticə dövlətin kəşfiyyat patentiyə erişdi. Partiya quruluşunun yetəkçi qilishinin maysi yetiştiriş baqmıçılıq, pişiqlaşının bütün zəncirgi sığındırıb, karxanının tənlərxini

0: tövbeli töp süpetini östürüp, ünümünü aşırışıga sıcıl hakiki türtke boldu. Nılkı nahiyesinin karasu yeğisindeki çarvıçıla ilgiri en enevi çarvı bekışkı tayınıp durmuş keçir etti. Kırım menbesi birli hılıydı. Salmon belgi kesip zancırının üzlüksüz terakki kılıp mükemmelleşişi gelişip, bu şirket partiya yaçıksı yeni fikir yolunu pilallap, partiya kuruluşunu yitekçi kılıp, kesip zancırı baylıkıgı tayınıp ammının kırımını aşırış yollarını kengaytti. Bu şirketin partiya yaçıksı beyiş yakşı çağrısı musabıksı, ilim ögütüş davuli sözleş, ortak menfaatlinip, Bayaşat yaşaş Katarlık köptürlük partiya kuruluşu faaliyetlerini kanat yaydırıp şirketki partiya azalarını işçi, dikkan, çarovçılar bilen yardım biriş, yöleş boyca koşmaklı şişki teşkillep, belican yetiştiriş, belik bakmacılığı, ham, yeni mesulatlarını pişiklaş Katarlık emeli kolunulduğun teknikilerini kol mu kol ögetti. Şunun bilen bile amını asasi kesip zencirge taynıp yez kent sayayetçiliki has yemek içmek, alevi mihmanhanı katarlık yürüyüşlük kesiplerini terakki kıldırışkı yeteklep, 280 netçi aylık dikkan çarevçinin kırımını mukum aşırışkı türtkü boldu. Şincan Tianyun organik yezi ilgilik çeklik şirketi, kesip zenciri partiye yaçıksı, belikçilik kesipi kooperatifi, Dehqan çarovchilar birlashtirilgan manfaat bog'linishi mexanizmini ijodiy barpo qilib, Qarasu yezisidagi 609 dehqon chorvachini kasb turiga pay qo'shishga qabul qilib, ishlaganlarning tuman chekiga kafolatlik qilish, yil oxirida foyda taqsimlashdan iborat qo'sh kafolatni yo'lga qo'yib, jami 7 million 308 ming yuan foyda taqsimlab, har bir oilaning yillik o'rtacha kirimini 12 ming yuan oshirib, dehqon chorvachilarni kasb zancirinin tarakkat payrısının çoğunluğu bəhirlendirdi.
1: Əla süpətlik su rayonu salmon belgi bakmacılığının asası. İmkan yetlik sicil kəsb zanciri yeşil tarakkiyatının terikidin ayrılılmaydı. Bu şirket partiyaya çeksi süzük su yeşil tağının özü bir baylıq ideyasını əməliyyatlı körsüçte çıngdırıp, partiya kuruluşu arqılıq kəsb zancirinin yeşil tip özgertişige yetekçilik kıldı. Bu şirket partiyaya çeksi, ekologiya muhitni qoğdaşını kesip umumi yerik planına kirgizip, muhit qoğdaşını başkuruş hizmetini ayrım tüzüp, rayonun ekologiyasını əslik geldirişini bir tutaş planlap algı sılcıddı. Şirket soğuk su belgi kesbige maskeladığan yeşil bakmıcılık sistemisi bərpa kılıp, Muhit qoğdaş toruq sanduqi, qaldıq yemçiklərini yığıveliş, suni saplaşdırış, yerlik beyliklarını köpəytüp qoyup berişini bir gəvdələşdiriş lahiyyəsini beriktirib, əqli iqtidarlıq yem beriş, aylanma su tövən karbonluq ünər sən etini kengaytib, bakmıçılıqnın bütün cəriyanıda bulğun iş bulmaslıq, Bulğumu koyup bermeslikni işqa aşırıp, Şincan su məhsulatlarının yeşil tərəqqiyat ülgüsünü bərpa qıldı.
0: Kəsb zənciri partiya quruluşuğu taynıb. Bu şirket cəmi 10 milyon yandan artıq məbləq silib, ekologiyanı əsligi kəltürüşün qanat yaydırdı. 80 min tüptün artıq türlük dəldərək köçətlərini tikdi. 400 modun artıq yerdiki bağçı rayrını kökərtişini tamamladı. Bağçı rayonunun kökertiliş nispeti 75% yetti. Ekologiyalik bakmacılık, belikçilik boyca penni umumlaştırış, istirahat belik tutuş bir gevdileştirilgen kesple bağçısı kurulup işe kiriştirilip, liniye boydaki belikçili aramgahi, ailevi mihman hanalarının cüş urup ravajlanışı türtke boldu. Kespleri gülünüş, ekologiyası yaşaşkı bab geliş, Ama bayaşat buluştak soğuk su belgi bütün kesip zanciri partiya kuruluşunun yetekçilik edip kolgu keltürülgen, ekologiyanın koğdaş bilen halkını beytip kırımını aşırıştın ibaret koş yönülüşlük, ortak payda ilişinin tarakat emeli önümünü canlık ispatladı.

0: Asası kanun teşvikat münbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılıç gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programımızdan alışılan karşı alımız, ben riyasetçi Ahmetcan Adıkerim.
3: Ben riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku sılışırtın abonucular terminalıda mas kademde anlatılıdı, hem de her vakit kayıtı anlayıcılı buludu.
3: Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mundaq mezmullah boyunca alış birimiz.
2: Kanun haberleri sahipimizde Halk İşleri Ministerliği kanunsuz ictimai teşkilatlara alakadar 9 tipik dilo misalini ilan kıldı. Ürümçi Öycay Bazırını 20 yıllık mahsus tüzeş hareketini başladı degen haberler diktanadı boludu.
3: Dilo ve kanun sahipimizde 15 yaşlık özmürü tokluk velisipet minip traktörü sokulup ketti. Cevapkarlık kandak ayrıldı degen dilo misalini sözlep birimiz.
2: Amma üçün əməli iş qilib biriş sahibimizdə Qaramay şəhərinin 3 ölkəmlik yaxşı idarə qilish firi yeşiş degen məzmun diqqətinladı boludu.
3: Əmdə diqqətinla bugünkü qanun sizgə həmrah proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun. Qanun xəbərləri.
2: Yakında Halk İşleri Ministerliği kanunsuz ictimai teşkilatlara alakadar 9 tipik dilo misalini ilan kıldı. Yakınki yıllardan buyan Halk İşleri Ministerliği her derecelik Halk İşleri tarmaklarının kanunsuz ictimai teşkilatlara zerbe veriş tüzeşini, sicil çoğunkurlaştırışını algı sılcıtış hizmetine yetekçilik kılıp, bir türküm kanunsuz ictimai teşkilatlarını kanun boyunca kattık bir taraf kılıp, kanun belgelemeyi kılıp alakadar hareketlerinin vaktini tosup, halk ammasının kanunluk hukuk menfaatini güçlük kovdudu. Cemiyetki amığa uşarlıkını östürüp, aldınıp gelişinin aldını ilişini əskertti. Şunun bilen bile, alakadar aparatla ve cemiyetki amığa ictimai təşkilatla bilen həmkarlıkını kanat yaydırganda, ya ki ulanın faaliyetlerine katlaşkanda, Cungu ictimai təşkilatla memuriyet işleri mülazimet supsi, Cungu ictimai təşkilatla hareket haleti organ vişini arkalık salahiyetini delilleşti. Kanunsuz ictimai təşkilatlarının faaliyet yip uçunu baykıganda, şu caydaki halk işleri tarımakıga vaxtıda paş kılışını əskertti.
3: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mülazimet prensibi. Yakında Ürümçi şehri 20 yıllık Öycay Bazarını mahsus tüzeş hareketini başlap, Öycay Bazarını her taraflı tüzeş önümünü östürdü.
2: Mahsus tüzeş dairesi, öy sodası, tapşuruş, vasıtçılık mülazimeti, icara mülazimeti, baha koyuş mülazimetinden ibaret 5 çoğun cahetti ki 30 neçe türlük mezmunu öz işçi algan bulup, Öycay kesbinin bütün zencirdeki açkuşluk halkalarını kapladı. Ürümçi şehirlik turalgu ve şehir yezi kuruluşu idarisi, Öycay bazarının başkuruş bölümünün kadri Leuvenci mundak tonuşturdu. Bu kıtımkı tüzeş ilgirkeyi seliştirganda kaplaş dairesi çoğun mezmun öküp, bütün ceryan aşkarı boldu. Soğudu halkılarda kenişkisiz aldın setiş, yeniden selingan tavar öyləgi bahanı enik yazmaslıq, saxtı öy mənbəsini bağlap setiş təşviqati, toxtam madıllarını adil tüzməslik qatarlıq belgelemeyi xilap kılmışlar qatlıq təşürülüdü. Tapşuruş halkısı da ölçemge yetmeyi durup, öyünü mecburi tapşuruş, öyünü keçiktirip tapşuruş, öy süpütü de nuksan buluş, belgelemeyi xilap halda hak eriş katarlık meseleler katlık tüzütülüdü. Şunun bilen bile vasıtçılarının kenişkisiz ticaret kılış, öy sorusudaki baha perkadın payda eliş, vakaleten beciriş mülazimeti bilen mecburi teminleş, bağlap mülazimet kılış şeklinde kalaymıkan hak eliş katarlık meselele umumizlik tözüdürüldü. Turalgu öy icarı karxallarının kenişkisiz ticaret kılış, öyünü yukarı bahada ötküzü verip,

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetli radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde 15 yaşlık ösmür tokluk velisipet minip traktörü sokulup getti. Cevapkarlık kandak ayrıldı diyen Dilo misalini sözlep birimiz.
2: Yazlık tatil mezgilede koramığı yetmegenlerinin belgelimigi kılap halda toksiklet meniş meselesi köp yüz berdi. Meniş jarayanida yan telefonunun oynaş, kolada narsa tutuş katarlık hareketlerde yoşurun xavifler köp. Yakında Dörbülce Nahiyalı Halıq Sot Mahkemesi koramığı yetmegenlerinin katna şadisi cevapkarlıqı macerasını müreza kılıp, yaşları özmürler hem ata anlığa agaklandırış signalı çaldı.
1: 2024 yılı 4 ayda Dörbülcün nahiyesinde işlemçilik kılavatkan çöne ikiz, traktörünü yol boyuğu tok tutup koygan. 15 yaşlık Van ikiz, 2 çaklık tokluk velisipini heydep yolu çıkkanda 5'ini tövbe.

0: 5007 maslahat so'rash telefon nomeri 400 993 77 88 400 993 77 88. Shing Shitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli B turdagi OTC dori tarkibi epimedium oti siliq yopirmoqliq azg'an seriq yo'g'ay burjun urqi yasalmisi guji yasalmisi qo'shimcha material yo'q shakli kapsul ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon ta'misal chuchumal asosliq roli börekni quvvatlab badanni kuchaytirdi balp telib og'rish bosh qiyish quloq qo'ng'ildosh ko'z torlashish yurak siqilishga shiltildi o'lchimi har tili 0.13 gram aks ta'siri hozircha aniq emas bolalar va homildorlarning ishiltishiga mos kelmaydi diqqat qiladigan ishlarni dorining tushundirishidan ko'rib oling askartish dorini dorining tushundirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha setib oling va iste'mol qiling jilin dori ilon ijozat nomeri 300 427 0507 maslahat so'rash telefon nomeri 400 993 77 88 400 993 77 88. Shing Shitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli B turdagi OTC dori tarkibi epimedium oti siliq yopirmoqliq azg'an seriq yo'g'ay burjun urqi yasalmisi guji yasalmisi qo'shimcha material yo'q shakli kapsul ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon ta'misal chuchumal asosliq roli börekni quvvatlab badanni kuchaytirdi balp telib og'rish bosh qiyish quloq qo'ng'ildosh ko'z torlashish yurak siqilishga shiltildi o'lchimi har tili 0.13 gram aks ta'siri hozircha aniq emas bolalar va homildorlarning ishiltishiga mos kelmaydi diqqat qiladigan ishlarni dorining tushundirishidan ko'rib oling askartish dorini dorining tushundirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha setib oling va iste'mol qiling jilin dori ilon ijozat nomeri 300 427 0507 maslahat so'rash telefon nomeri 400 993 77 88 400 993 77 88.
1: Kangfuyan şirkinin 23 yıllık huzur mehsulatı kulfınzı hem yemeklik hem doğru kılındığı materyallardan işlenge. Bu şirket malın, mugva, sul eylisi, alkat, şakakul katarlık doğruluk üzümlüklerden tallap ilmi tansep, hücayir divarını buzup taşlap saplaştırış tekniksini bütün ceryallık kullanıp, doğruluk üzümlüklerin hücayir divarını buzup taşlap, arlaş madıllarını çıkartıp, alt uzukluğunu koyuldurup, tabiiyetini mötedil kıldı. 20 net yıldın bu yan doğruluk üzümlük artılıp, beden kuvvetleşine asas kılıp, tabi doğruluk üzümlüklerin uzukluk terkibini saklap kaldı. Kangfuyan şirkinin Leychankang, Zepe, Huachengfei katarlık mehsulatı, Beijing uzukluk tetkikat oranın birikimi miyüküfe, Zijinlongji, NG katarlık yürüyüşlük mehsulatı var. Kangfuyan şirkinin mehsulatı sizin aldın talışınızdı. Katkı şeref. Kangfuyan şirkinin Maksud sağlamlık yetekçisi Fatime Malim Nek meydanda meslek veriş faaliyeti başlandı. Fatime Malim 7. ayının 22. günü Peyzivat Naya Sosyalik İdarısına şimali. Yani 4. başlangıç mektedinin yenideki 5. numar. Kanfuyen meslaklarını maksud seçici hükümde. 7. ayının 23. günü Kaçkar şehri Bu ay doktorhanesi Udali Gelem Koçısının kiriş yeğizinin 10 terpedeki Kanfuyen meslaklarını maksud seçici hükümde Xeridarlığa 1-1 100 duran meslek verildi. Yani alayrı itibar bahada 8 soğuk veriş faaliyeti ötküzüldü. Çünkü ne dükkan kegen Xeridarlığa mukapatlık faaliyet patlaşıp Kütülmegen kuşallıkı erişeleydi. Kanfuyen şirkinin mesel soruş kızık linya telefon numarı
2: 400 666 11 85 400 666 11 85.
1: Kangfuyan şirketi sizin ve ailenizdekilerin sağlamlığını koruyordu. Kangfuyan şirketinin 23 yıllık huzur mehsulatı kulfınzı hem yemeklik hem doğru kılındığı materyallardan işlenge. Bu şirket malın, mugva, sul eylisi, alkat, şakakul katarlık doğruluk üzümlüklerden tallap ilmi tansep, hücayir divarını buzup taşlap saplaştırış tekniksini bütün ceryallık kullanıp, doğruluk üzümlüklerin hücayir divarını buzup taşlap, arlaş madıllarını çıkartıp, alt uzukluğunu koyuldurup, tabiiyetini mötedil kıldı. 20 net yıldın bu yan doğruluk üzümlük artılıp, beden kuvvetleşine asas kılıp, tabii doğruluk üzümlüklerin uzukluk terkibini saklap kaldı. Kangfuyan şirketinin Leychankang, Zepe, Huachengfei katarlık mehsulatı, Beijing uzukluk tetkikat oranının birikimi miyüküfe, Zijinlongji, NG katarlık yürüyüşlük mehsulatı var. Kangfuyan şirketinin mesleği sizin aldın talışınızdı. Katkı şeref. Kangfuyan şirketinin maksud sağlamlık yetekçisi Fatime Malim Nek meydanda meslek veriş faaliyeti başlandı. Fatime Malim 7. ayının 22. günü Peyzivat Naya Sosyalik İdarısına şimali. Yani 4. başlangıç mektedinin yenideki 5. numar. Kangfuyan mesleklerini maksud seçici hükümde. 7. ayının 23. günü Kaçkar şehri Bu ay doktorhanesi Udali Gelem Koçısının kiriş yeğizinin 10 terpedeki Kangfuyan mesleklerini maksud seçici hükümde Xeridarlığa 1-1 100 duran meslek verildi. Yani alayrı itibar bahada 8 soğuk veriş faaliyeti ötküzüldü. Çünkü ne dükkan kegen Xeridarlığa mukapatlık faaliyet patlaşıp kütülmegen kuşallıkı erişeleydi. Kangfuyan şirketinin mesel soruş kızık linya telefon numarı
2: 400 666 11 85 400 666 11 85.
1: Kangfuyan şirketinin 23 yıllık huzur mehsulatı kulfınzı hem yemeklik hem doğru kılındığı materyallardan işlenge. Bu şirket malın, mugva, sul eylisi, alkat, şakakul katarlık doğruluk üzümlüklerden tallap ilmi tansep, hücayir divarını buzup taşlap saplaştırış tekniksini bütün ceryallık kullanıp, doğruluk üzümlüklerin hücayir divarını buzup taşlap, arlaş madıllarını çıkartıp, alt uzukluğunu koyuldurup, tabiiyetini mötedil kıldı. 20 net yıldın bu yan doğruluk üzümlük artılıp, beden kuvvetleşine asas kılıp, tabii doğruluk üzümlüklerin uzukluk terkibini saklap kaldı. Kangfuyan şirketinin Leychankang, Zepe, Huachengfei katarlık mehsulatı, Beijing uzukluk tetkikat oranının birikimi miyüküfe, Zijinlongji, NG katarlık yürüyüşlük mehsulatı var. Kangfuyan şirketinin mehsulatı mahsulotlari sizning oldin tanlashingizdir. Katuk Shavar. Konfuyan shirkining maxsus sog'liq yetakchisi Fatima Muallim naq maydonda maslahat berish faoliyati boshlandi. Fatima Muallim 7-yanning 22-kunchi kuni Fayzobod noyat sochilik idorasining shimoli, ya'ni 4-chi boshlang'ich maktabning yendiki 5-chi nomer. Konfuyan mahsulotlarini maxsus sertifikat bilan. 7-yanning 23-kunchi kuni Qashqar shahri Bo'ay doktorxonasi udali Gelam ko'chasining kirish yig'izining o'ng tarafidagi Konfuyan mahsulotlarini maxsus sertifikat

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjong sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatlik radio anglug'uchilar, bu sahifimizda ekranni qoplagan bu jon qutquzish arg'amchisi haqiqatan bir jonni qutquzib qoldi degan mazmunda so'zlab beramiz.
0: 7 ayının 11 günü saat 14 etrafında Korlu Şehirli Kuan İdarisi Tianshan Koçu Başkarımısı Sakçıhanısı Ammının Abdumobil Haydash Meşğulatı da Səvəllik Körülüb, Östengi Çüşüp Ketkerlikki. Abdumobilnin tez süratte çöküp ketivatqallıqı toğırsıdki məlumatını tapşırvaldi. Korlu Şehirli Kuan İdarisi Naqmeydan Ahvalını Universalı İgiləb, yıqın etraptiki Şanxu Bazarlıq Sakçıhanını həmkarlaşıp çarlap təkşürüş qorullaşdırıb, axır Şanxu Bazarlıq Sakçıhana Təvəlik rayonu da Sakçıhı məlum qılğıcının abdumobilini bayqıdı.
1: Abdumobilinin suğa çöküp gitəy dəb qalqalıqını görgəni xalıq sakçısı ciddiyiləşdi. Dilo məlum qılğıcı suda tuncuqıp qalqan boluşu mümkün idi. Qutquzish xodimlari avtomobilni süzib chiqarmoqchi bo'lib, suvga tushib ketgan avtomobilga yaqinlashganda xalq saqchisi yana jiddiylashdi. Avtomobil ichida odam yo'q edi. Dilo ma'lum qilguvchi qayerga ketdi?
0: Aslida shofir saqchiga ma'lum qilish telefoniga telefon qilgandan keyin avtomobil 1 minut ichida tez sur'atda cho'kib ketgan. Şoför ahvalını görüp derhal yardımcı şoför ornığa çıkıp derizden artılıp avtomobilin üstüge çıkkan. Andan o kırgakı sakırmakçı bolgan. Lekin östen kırgakı teylgak bolgaşkan yana suğu çüşüp getip tüven iqınga iqip ketken.
1: Tahminen 700-800 metr iqip ketken lekin şoför suda bir arğamçıgı esli olgan. O arğamçını boylap suğunun iqişi bilen kırgak tüvege bargan. Qırğaqqa çıqqan ekin şofır herip halidin ketken bulup, o sel aram eli bilip, ornudun turup, avtomobil suğu çüşüp ketken jayğa qarap mangan. 10 neçe minuttin kin izdep atqan xalq saqçısı bilen uçuraşkan. Doktorxanığı elip berip tekşürüş arqılıq şofırının salamatlıkı da çoğun çataq yokluğu eniqlandı. Suğu çüşüp ketken avtomobilinin mu qırğaqqa süzüp çıqırılğalıqı eniq boldı.
0: Bu qitimqi suğu tüşüp ketiş şadisine sudiki arğamça intayın muhim rolu oynağın. Bu canlı kutquzuş arğamçısı qayardın kelgen? İgilinişçe bu kutquzuş yardan beriş arğamçısı Korlu Şehirli Kuan İdarisi Derya İqini Su rayonidiki şiddetlik iqin xavip xatirige qarata məxsus orınlaştırgan su üstü ciddi taqabıl turuş əsləhəsi işken. Bu yıl 7 ayda suda xatarga yo'liqqanda o'zini qutqizishning muvaffaqiyatli bo'lish nisbatini o'stirish uchun bu shaharlik Gong'an idorasi qaytadan arg'amchini mustahkamlab darajasini o'stirib, arg'amchining o'tirsiga solyo laylatish kuchi shari o'rnatib, arg'amchini boshdan oxiri suv yuzida laylatib, suvga tushib ketgan ommaning bayqishi va tutishiga shu orqali kuchdan foydalanib, qechib qutulishiga qulaylik yaratgan.
1: Bu yıl yaz kirgenden buyan canlı kutquzuş arğamçısı alaqadar xəbərlər bizning nəzər dairəmizdə arqa-arqadan payda boldu. Ən dəstləbdiki Xoşut nahiyəsidəki toğrusuğu tartılğan arğamçının Aqsu şəhərinin tordaşlarının fikrigə əsasən arğamçını yaxşılışığıca yana Korlu şəhərdəki arğamçının açquşluq paytda muvaffaqiyyətlik halda adam qutquzışığıca Şinjandakı hər qaysı yayla canlı qutquzuş arğamçısını bir türlük addi kəşfiyyatın qatlıq sınaqqa bərdaşlıq berələydigan bir yürüş əməli qollanılğan layihəgə östürüb ən axırda xətərlik paytda hayatlıqnı qoğdaşdakı açquşluq qurulunu həqiqi cari qıldırdı. Bu asosiy qatlamni idora qilishdakı aql parosat va illiqlik həmişe mushundaq mövqeni əməliyyatqa qoyğanda xalq rayığı hürmet kılıdığan, sıcıl mükemmelleştirdiğan əməli işləş ruhiga yoşurun qallıqını şəndürüp berirdi.
0: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizgə həmra proqramımızın mülazimət prinsipi. Hürmetlik radio anlıqçılar, əmdi Abdonum rayonumuz 16 şəhərinin hava raydan məlumat verimiz. Ürümçədə hava uçuq, temperatura 26-38 Celsiya gradus qıca. Altayda azraq yamğur yağıdı, temperatura 18-33 Celsiya gradus qıca. Çöçekte hava bulutlu bulup keyni içiladı. Temperatura 26'dan 40 Celsius gradus gıcı. Olcuda hava uçuk bulup keyni bulutlanıdı. Temperatura 25'dan 40 Celsius gradus gıcı. Bortlada azırıq yağmur yığıp keyni hava içiladı. Temperatura 24'dan 39 Celsius gradus gıcı. Karamayda hava bulutluk. Temperatura 26'dan 42 Celsius gradus gıcı. Kuytunda hava uçuk. Temperatura 24'dan 40 Celsius gradus gıcı. Şehanzıda hava uçuk. Temperatura 26'dan 42 Celsius gradus gıcı. Sancıda hava uçuk. Temperatura 26'dan 41 Celsius gradus gıcı. Qumulda hava bulutluk bulup keyni içiladı. Temperatura 25'dan 38 Celsius gradus gıcı. Turpanda hava uçuk. Temperatura 33'dan 45 Celsius gradus gıcı. Korlada hava uçuk. Temperatura 27'dan 39 Celsius gradus gıcı. Aksu'da hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 27'dan 41 Celsius gradus gıcı. Atış'ta hava bulutluk. Temperatura 26'dan 40 Celsius gradus gıcı. Kaşkar'da hava uçuk. Temperatura 24'dan 42 Celsius gradus gıcı. Xotan'da hava uçuk. Temperatura 26'dan 41 Celsius gradus gıcı. Ürümçide hava uçuk. Temperatura 26'dan 38 Celsius gradus gıcı bulutu. Üşbal şamal çıkıdı.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansının kanun sizge hemrah programımız boyunca anlatış bəduq. Teximi köp məzmunlarını sılu şırtın terminalarını çürüp anlısağla boludu. Yaq durup, anlıgının lağı rahmet.

0: tağ deryalar arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Münbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan radyo televiziya stansının Münbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız. Ben Riyasetçi Roşengül İmam. Dostlar, bu qetimki programımızda mundaq mezmunlarda anlatış berimiz. Güllünü vatkan yezi kentlerge nazar sahibimizde Uluqchat nahiyasının Uqsalur yezisida egizlik keyin pişar ürgüdün mol hosul elindi. Cimsar nahiyasının dayu basırdaki qeyrin siman mogu östürüş bazısı bekar turgan parnikten göher toplaş parnikiga terakki kıldı degen mezmunlarını dektanlarga sunumuz. Qaltıs beyiş mahirleri sahibimizde Olcı nahiyasının yeni tam bazırı Tövenki 10 kent partiya yetekçisinin şocesi Munira Xalık əməli işləb məsuliyyətini zimmigi elib əsli məqsədini saqladı degen məzmunlarını dektanlarga sunumuz. Yezi iyilikki yeza dehqallarga alaqadar uçurlar sahibimizde Mori nahiyasi 3 çoğun yaşanğandı kütünüş arqılıq xalqı nəbiyyat güzüş quruluşini yolga koyup qiyinçiliği bar yaşanğallarının o ailede turuş kapalati liniyasını açdı qatarlıq uçurlarını anlatımız. Radio anlıqçı dostlar, əmdi deyik tınlar programımızın təbsili məzmunları da bulsun.

soğuk zincirlik saklaş eslihelerini noktalık kengaytip kurup, örük bilen təminləş dəvriylikini uzartıp, örük çeçki, üzüş, örp adet birleştirilgen medeniyet sayahat yoğurumu türünü yanımı çoğunqurlaştırıp, əti yazda çeçek seylisi kılış, yazda meyve üzüş, küzde kurutulgan meyvelerini yeyiştin ibaret, bütün pesillik sayahatliyini yasını bərpa kılımız. Örük kəsbini yeğip meyve setiştin markalaştırıp setiş, sınıp bir kış boyunca setişka özgertip, dəritsini östürüp, teximi köp dehkan çarvıcının kırımını muqim aşırışka yetekleyimiz. Uxsalur yezisi örük kəsbinin dəritsini östürüşünü sicil küçə itip, örük dərixi östürüş kölümünü 2018-ci yıldın ilgiriki 1000 moğa yetmeslikten bugünkü kündeki 2000 moğdan artıq tutaş östürüş rayonuna tərəqqi kıldırdı. Hem de sortni yaxşılaşını bütünləy tamamlap, husulini 50%-dən köpərək aşırdı. 2024-cü yıldan boyan, Çangzhou şəhəri Şinjanğa nişanlıq yardım veriş boyicə, Uxsalur yezisi Çat kəndigə 2,600,000 yuan məbləğ selib, kənd kollektivi egizlik keyin pişar örükki ülgü bağıtısı bərpa qılıb, yenidin 12,000 tüptün artıq barın örükitikdi. Bu yıl Uxsalur yezisinin keyin pişarı örük husuli 40 tonluğu yetip, şu çaydaki dehkan ailelerine təxminən 300,000 yuan kırım elib gelişi mölçerlendi.

Şıngşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şıngşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şıngşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-88.

05007. Maslahat soruş telefon numarı 400 993 77 88. 400 993 77 88. Şin Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçültüş kapsolu. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomedium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçültüdü. Bel putelip ağrış, baş kıyış, kulak kongurdaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mask almaydı. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300 427 05 007. Meslahat soruş telefon numarı 400 993 77 88. 400 993 77 88.

0: Kaltız beyiş mahirleri.
1: Qadirlik dostlar, bugünkü Kaltız beyiş mahirleri sahibimizde köpçilikke Gulji nahiyasi Yeni Tam Bazri Tüvenki 10 kent partiya yetekçisinin şujisi Munira Xaliqning amali ishlab mas'uliyatni zimmiga olib, asli maqsadni saqlaganligi to'g'risidagi ish izlarini so'zlab beramiz. G'uljin nahiyasining yangi tom bozori tuvanki 10 kentiga kelganda ko'chalar pokiz, ratlik, yo'l chiroqlari yip-yangi yorib ketgan. Kent qiyofati yip-yangi tusga kirgan bo'lib, ko'z oldida o'ltiraqlishishga mos keladigan inoq, go'zal yezi kent qiyofati namoyon bo'ladi. Bu güzel yezi kent qurilishi neticesi il oblastidagi Munavvar kompartiya asosi tövenki 10 kent partiya yetekçisining shujisi Muniraning ajridan ayırıp qarg'ili bo'lmaydi. O vazifaga tayinlangandan buyon asosiy qatlamda yiltiz tartib, amaliy ishlab mas'uliyatni zimmasiga olib Yezkentlerini idare kılışka çoğunkur çöküp, küşünü kesip taraqiyatıga mücessimlep, ammının al ehvalini könlüge püküp, bütün kentki er millet ammını yetekleb, yezkentlerini güllendirişinin bəxt yolunu açtı. Yakında tövenki 10 kentide ütküzülgen illiqliklarının etkençay yığılışı da kent partiya yetekçisinin şujisi Munira Her millet amma vekilleri bilen çördüşüp oltırıp, yüz durana fikir almaştırıp, kent derecelik torubu suyi, torubu torunun derecesini östürüp, özgertiş kuruluşunu alğı sılcıtış tepsilatlarını muhakeme kılıp, ammanın iltimas talibini estaydıl anlap, halk rayi tekliplerini toplap, hakiki türde halk turmuşudaki emeli işlerini ammanın köngüldükedek becerdi. Bu, onun yezi kentlerde yıltız tartıp, Ammağa mulazimet kılgallıqının kündülük ixtiyam kartinisi. Munira 2024 yılı 10 ayda mesuliyetini resmi ada kılgandan buyan baştan ahır vaqt saqlap durmaydı. Peytni qoldun bermeslikdek təxirsizlik duyğusu bilen kentnin tərəqqiyat kuruluş xizmetige bütün vücudu bilen atlandı. O diqqətni benzini küşlük kılıp kuruş, koşunni əlalaşdırışqa mərkəzləşdirib, Təşkili turmuşni qeyliplaşdırış, məxsus temiliq tərbiyələşni qanat yaydırış arqılıq siyasi cəhətdə qatlıq sınaqlardan ötələydiğən iqtidari gəvdilik, istili yaxşı kənd işki komiteti qoşununu bərpa qıldı.

Lik hanganın pilekleri büt baraksan üsken bulup mol hosulga kirgen idi. Meyvesinin posti parqaraq, meyve eti çürük hem tatlıq bulup, ağızıga salsala sütnin özgüce huşiydi, dimaqqa urlattı. Ürümçi şehri Jongnong Lütung Yezi İgilik Terakiyat Çeklik Şirketinin baş direktörü Chen Xiangjin mundaq dedi. Hazır dəl meyve özüşünün avat mezgili. Onun peleklerini çeksiz uzartkılı buludu. Her bir yoprumuqa bir talxanga düşüdü. Biz tövən mölçerlisek bir yılda mo 5-i hosoli 10 min kilogramdan aşıdı. Her qaysi çoğun soda saray, talla basarlarını muqim bivasta təminli yerləyimiz. Ürümçi şehri Jongnong Lutung Yezi İgilik Terakiyat Çeklik Şirketi Dungov Yesi'da 19 parnikini ötdiki elib teyirgan bulup, kaymak təminlik hangadın başqa bivasta ham yegili buluduğan şoxla, bebe, kiçik kavisi qatarlıq, esil meyve göktatlar masqadamda östürildi. Bu cayının kün nuri yeterlik buluş, keçi bilen kündüzdün temperatura pärqi çoğun buluştak tabii əvzəllikigi tayınıp, göktat, meyve çiveler buluq ösüp, Çiğsay Daben markasıdaki meyve göktatlar her qaysi çoğun soda saray talla bazarlarına kirgizildi. Radio anlıqçı dostlar. Şinjan Radio Televiziya Stansısının Münbet Tuprak programması boyu canlı tişberdiq. Anlıqınınla ağır rahmet.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız. Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakşamısılar. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 7 ayının 20 günü, Düşenbe. Avallı haber ayığı nazar selip bakaylı. Bugün keçidin ert gündüzgeçe, Şimali Şincan'ın garibedeki tağlık rayon, Tarbaktay vilayetindeki tağlık rayon, Altay vilayetindeki tağlık rayon, Şeyhanzi şehrinin canobedeki tağlık rayon, Ürümçi şehrindeki tağlık rayon, Sancı oblastedeki tağlık rayon, Kızılsu oblastedeki tağlık rayon, Xoten vilayetinin canobedeki tağlık rayon, Bayınqulun oblastedeki tağlık rayon, Kumul şehrinin şimalideki tağlık rayon, Qatarlıq caylarının kısmen rayonlarda azraq. Tağlıq rayonunun qismen jaylarda otır hal yaki qattıq yağmur yağıdı.
1: Ürümçi şəhərində bugün keçidən ət gündüzgəcə hava açıq bulub, tövən temperatura 28 selsiya gradus, yuqarı temperatura 38 selsiya gradus boludu.
0: Əmdi, bu qitimki proqramımızın asası məzmullarını tonuşdırmız.
1: Çin Şaucan, Abdunum rayonunun daimliq yardan beriş yöləşini alğı sürüb, namratlıqdan qutulduruş ötkiligi hücum qilish nəticələrini sıcıl mustəkkəmləş, kengaytış xizməti yığını da daimlaşdırıb, dəl yardan beriş yöləşini puxta küşlük alğı sürüb, köləmlik qaytı namratlaşış, körülməslikdək tövən çəkni qət'i saxlaş gerək dəb təkidlədi.
0: 11-ci türkümde merkezdeki oğrullardın Şincan'a yardım bergen kadırla, ixtisaslıkla, Şincan'a yardım biriş mol neticileri, mücessemlengen Tiyanşan'a bulgan mehri muhabbeti ve dostlıkını könlüyü püküp arka arkadan kaytı sepereye atlandı.
1: Memleket boyunca tömür yol

0: İkini çınsaqlab, maarif diyardan beri siyasetlerini umumi yüzlük emeliyleştirip, kisel sebebinin kaytı namratlaşış. Namratlaşış, hatırının olduğunu ilişkinin uzak, ünümlük mekanizmini takamillaştırıp, turalgu ve işçidigan su bir hatarlıki kapalet seviyesini mokum östürüp, yezladiki alaydı kıyınçlıkı bak kişiler topuğa, yar yürek buluş tedbirlerini emeliyleştirip, bir mu aileni, bir mu ademini çürüp koymaslıkını işkaşırış. Uzak ünümlük yardım veriş yöleş mekanizmini takamillaştırıp, Şincan'a halk turmuş cihetli yardım veriş, nokta belgülüp yardım veriş yöleşinin süpütünü östürüş, ünümün aşırış kutürtükü olup, rayon işçi de hemkarlaşıp yardım veriş yöleşini çonkurlaştırıp, kenti turup yardım veriş yöleşini küçeytip, ictimai güçlerini yardım veriş yöleşki katnışkı pahalı yetekleb, pütkül cemiyet köngül bölüdüğen, kollaydıgan ve katnışıdıgan daimlik yardım veriş, yöleş, koyuk keyfiyatını yaratış. Meselelerini tüzetişini yakışı tutup, mesele yönünü işte çın turup, omum yüzlük özünü tekşürüp, özü tüzetip, hakiki kol selip, kıyınık tiyiş kılıp tüzetişini alıgı sürüp, bir tutaş pilallap yetekçilik kılış ve haydekçilik kılış tekşürüşünü küçeytip, meselini omum yüzlük, vizlik kesil tüzetişke hakiki kapaletli kılış gerek. Çin Şaucan monolarını tekitledi. Teşkili rehberlikini hakiki küçeytip, 5 derecelik şucilanın mesuliyetini katlık emeliyleştirip, derecim derece tutup katlamı katlam emeliyleştirip, yardım veriş yöle siyaset sistemisini takamillaştırıp, tarmaklarının hemkarlaşışı, maslılaşışını küçeytip, doğru siyasi netice karşısında puhtu turguzup ve emelde körüstüp, daimlik yardım veriş yöle hizmeti de puhtu ünümlü kolu keltürüşkü türtükü buluş gerek. Yığında Kaşgar vilayeti Yeliqazaq Avtonom Oblasti Xoten şəhərinin asaslıq məsulları fikir almaşdırıb söz qıldı. Jang Yingchun, Qadini Kəbin, Wang Lin, Avtonom rayonunun münasibətlik rəhbərləri, Avtonom rayonunun münasibətlik orulları və mərkəzinin Şincanda turuşluq münasibətlik orullarındakı məsul yoldaşlar Ürümçidəki asaslıq yığın meydanında yığınğa qatnaşdı. Her kaysı vilayet oblast şehirle, nahiye şehir rayonlarda şöbe yığın meydanı tesis kılındı.
1: Stansımız xavri. Avtonom rayonunun doğru siyasi netice karışını turguzuş ve emelde körüstüş, ögünüş terbiyesini çoğunkur kanat yaydırış, uğurlaştırışıga asasen, Avtonom rayonlu halı kurultayı daimi komiteti, parti grupsının şucisi, Mudır Zümrət Obul, bugün Avtonom rayonlu halı kurultayı daimi komiteti organında doğru siyasi netice karışını turguzup ve emelde körüstüp, halı kurultayı hizmetinin yukarı süpetlik terakiyatıga mukumluk asası da ilgirlep türütkü bolaylı degen məxsus temada partiya dersi sözüldü. O, bunlarını təkidledi. Xi Jinping partiya qurilishi ideyasini cho'ngqur o'g'inib, izchillashtirib, bosh shuji Xi Jinpingning to'g'ri siyosiy natija qarishini turg'izish va amalda ko'rsatish to'g'risidagi muhim bayonlarini umumyuzlik izchillashtirib, Avtonom rayonlik partiya komitetining talabi bo'yicha to'g'ri siyosiy natija qarishini yetakchi qilib, xalq qurultayi xizmatining yuqori sifatlik taraqqiyotiga muqimlik asosida ilgirlab turtki bo'lish kerak. Zumrat Obul munolarni ko'rsatdi. Başrucu Xi Jinping'nin doğru siyasi netice karışını turguzuş ve emelde körüstüş doğrusudaki muhim bayanlarının ruhi mahiyeti ve yadroluk muhim mezmununu doğru düşünüp ve ilgilep, işkini tihleşinin el kılgış ehmiyetini tehimu çoğunkuru özleştirip, işkini qoğdaşını qat'i işqa aşırıp, nazariyadaki sergeklik arqılıq siyasiydiki qat'ilikini mustahkemleş, hareketdiki anlıqlıqını küçeytiş kerek. Zümrət Obul bunlarını təkidledi. Qoş yüzlük eynekten yaxşı paydalınıp, icabi, səlbi tiplarğı seliştirip, tərəqiyyat bilən bixətərliknin, umumluq bilən qısmənliknin, hazır bilən kəlgüsünün, hadisidin tüzəş bilən mahiyyətin tüzəşinin, aşkarı nətici bilən yoşurun nəticinin, yuqarı aldıda cavabkar buluş bilen tövengi mesul buluşunun münasibetini yaxşı ilgiləb, doğru siyasi netice karışı arqılıq xalq qurultayı tüzümünü yaxşı davamlaşdırıb, yaxşı mükemmelləşdirib, yaxşı yürüşdürüb, partiya rəhbərli qılış, xalq öz işiga özü ilgi buluş, dövlətni qanun boyunca idarə qılışının organik birlikidə çıng turub, Yeni dövrdeki partiyanın Şincan'ı idare kılış tedbirini toluq, dəl cayda, umumyüzlük izcillaştırıp, terakkiyat bilen bihatterlikni bir tutaş pilallap, cemiyet mukumluqi ve ebedi emirlikten ibaret hizmet baş nişanını çın, puhtu tutup, Cunha milleti ortak gevdesi yanını mustekkemleşni ziş çörüdep, Cunha milleti ortak gevdesi kuruluşunu algı sürüp, Merkez Şincan'a belgilep bergen 5 con stratejiyelik orun bekitmesini közlep, nizam çıkırış, nazaret kılış katarlıq hukuklarını yaxşı işletip, vekillerinin rolunu toluq cari kıldırıp, ul salıdığan, kelgüsüge paydalıq əməli işlani puhta yaxşı kılıp, sosiyastik zaman yivilaşkan Şincan kuruşni mustekkem tüzüm kapalıdıge iyi kılış gerek. Zümrət Obul bunlarını təkidledi. Bütün ceryallı xalıq demokratiyasını çoğunkur əməldi görüstüb, asasi katlam kanun çıxırış alaqı noxtisi, vəkillər ailesi, punkti, qatarlıq, supa, vasitələni küşlü qılıb qurub, onundan yaxşı paydalınıb, xalıqnın öz işiğa özü iyi buluşunu namayan qılış. Nizamni ilmi, demokratik, kanun boyunca çıxırışını çoğunkur alğı sürüb, hər bir kanun nizamğa xalıqnın rayını sındırış. Diqqətni Abdunum Raylıq Partiya Komitetinin mərkəzi xizmətdəki mərkəzləşdirib, amma aldıravatqan, qiynılavatqan, ğəm qılavatqan, arzu qılavatqan işlərgi dair məsillərgi diqqət qılıb, məxsus nazarətçilikni puxta qanat yaydırıb, məsilini mahiyyətlik həl qılışqa türütkü boluş. Vəkillərinin məsuliyyətini ada qılış aktivliqi, təşəbbüskarlığını qozğıtıb, vəkillərinin körüklük rolunu yaxşı cari qıldırış. Siyasi nəticə qarışı tərbiyəsini, partiya stili, paklıq qurulışı, kadrlarını kündülük başqırışqı sındırıb, stil duruz, keyfiyyat doğru bolğan, şıqılıb nəticə yaratıdan yaxşı siyasi ekologiyanı küçəb yaratış gerek. Lenin Ping, Dilşad Qıdırqan, Ping Shinlay, Wang Guohe, Mämtimin Qadır, Anwar Tursun, Sun Yajun qatarlıqla qatnaşdı.
0: Stansımız muhbiri Can Yen haber kıldı. Yakında 11. Türkümde merkezdeki orullardan Şincan'ı yardım birişki kelgen kısmen kadırla, ıhtisaslıkla Şincan'ı yardım biriş burçunu muvaffakiyetlik tamamlap arka arkadan kaydı seferiye atlandı. 3 yıldın bu yan Şincan'ı yardım beri vatkan kadırı Can Jishu Şincan'ın katnaş kuruluş sahasında çoğunkuru ızlanıp Tianşan galibiyet tonlu türü kuruluşu katnaşıp rayon katnaş torunu mükemmelleştirişke yürek tenini serip kaldı. O mındak dedi. Şincan'ın taş yol katnaş kuruluş için küş koşup Şincan içindeki yol toru ve kentlerdeki tutuşduğun taş yollarını barğansırı ravallaştırdık. Cenab-ı Şincan'daki ammanın seferi çıkışıdı mı, alim şumul özgürüş buldu. Katnaş kuruluş sahasında tigişlik ya ki başlamcı buluştak rol oynağallıkımdın naiti kuşal ben. Ali Halık Sot Mehkemesi'nin kadri Sun Yung Jin'nin Şincan'ı yardım yeri vatkınıga 3 yıl buldu. O, asasi katlamda kanun yürügüzüş hizmeti de yıldız tarttı. Tianşan'ın canobi şimalıdaki yüznetçe asasi katlam sot mehkemesi gibi yerip kanunçılık mülazımıtının illiklikini anmağı yetküzdi. O mündak dedi. 3 yıl boldu. Ben mu Şincanlık bolup kaldım. Bunun dinkin Şincan'a davamlık köngül bölümen ve kollaymen. Davamlık hemkarlışıp, yukurdun tövengiçe alakılışıp, kanun yürgüzüş işlerini yakşı işleyemiz. 3 yıldan bu yan Turalgu ve Şehir Yezi Kuruluş Ministerliğinin kadri Wang Jingying, Şincan'daki nurgun nahiye şehir, Yezi kentlerine çoğunkur çöküp Şincan'a yardım beri siyasetinin Şincan'ın ıhtisat cemiyet terakkiyatı elip gelgen körnerlik özgürüşlerine güvab oldu. O mündak dedi. Biz halık durmuşu halı ehvalini Şincan'a yardım beriş hizmetini yakşı işleşinden başlanış noktası kılıp, asasi katlamının birinci sepigi çoğunkur çöküp ehvalı ilgilep, tek sürüp tatkik kılıp, ammağı yakınlaştık. Asasi katlamının idari kılışkı katınışını, tatkikat hizmetini yakşı işleşinden asasi başlanış noktası kılıp, kanun nizamlarını tüzeş, memuri hukukunun muvaffak taksimleşini elalaştırış, ıslahatının çoğunkurlaştırış katarlık türlü hizmetlerine giriştik. Tümen çakırımlık Şincan'a yardım veriş yolu, Şincan'a bulgun ömürlük mehri muhabbetini şekillendirdi. ayrılış peytide Şincan'ı yardım bergen kadırla, ıhtisaslıkla, bəs-bəste, kəlgüste bu mehirlik tüpıraqının tərəqiyatıga davamlıq köngül bölüp və qollab, Şincan'ı yardım veriş dostluğunu

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını iyiliş, sağlamlıkını ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkını ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evc aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailege yet güzeli.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahibimizde kan ayılınış naçar bolğanda kandak alametler görülüdü degen mezmunda sözləp birimiz. Kanın ayılınışı, kanın yürekten çıkıp kan tomurlar arqılıq bütün bedenge yetküzülüp, andın yürekke kayıtıp geliş ceryanını görüstüdü. Eğer kan uzak müddet ravan aylanmay, kan tomurlarda tosılıp kalsa, kan tomur divari tedirci zahimlenip tarayıp getirdü. Hatta kalsiyelişip, ahırda kan iqiminin besimiğe berdaşlık berelmey, zahimleniş xalpige tutuş geledu. Kan ayılınış yaxşı bulmaslıq. Kan iqim miqtari azayıp getiş, kan tumurları tosılıp geliş qatarlıq tosalğularını görsün.

0: yürek muskulu tıkılması buluşu mümkün. Fut kol artriya ayılınışı yakşı bulmaslık, artriya tosuluş keseli katarlıklar buluşu mümkün. Kan ayılınış yakşı bulmaslık yana uşak kan tumurlarda yüz bir yeriş mümkün. Daim körüldüğün kesellik sebeplerden artırıya put kısımın kitişiş, kan tumurunun elastik ilgi töverleş, yukarı kan besim katarlıklar var.
1: Mesela, diabet ageşme kesellikke bolgan put cerahiti, etraptiki uşak kan tumurlarının ayılınışı yakşı bulmaslıkının akıviti.
0: Uzun müddet kan ayılınış yakşı bulmasa, tövendikidek roşen alametler görülüdü.

ikincisi tizlanıp ulturuş. Tizlanıp ulturganda put muskullarını sozup, puttaki kan aylanışını ilgiri sorgulu buludu. Tizlanıp ulturuştun burun, oşkı kattıqıraq yaki, put parmaqlarının peyi asan tartışılgan kişiler aval oşk boğumunu hareketlendiriş gerek. Tizlanıp ulturuş vaqti bek uzun bulup ketmeslik. Vaqtni 5 minut içinde kontrol kılış gerek. Put veynası əgri böyrük yeniyiş, artırıya qetiş ya ki tez boğumi bir aram bolğallar bu hərkətdən saqlanış gerek. 5. Alqanını uvulaş. Alqanda nurğun pəllələr var. Alqanını muvafiq uvulaş, pəylərini boşdub, tomurlarını ravallaşdırıb, küç qüvvətini hərkətləndirib, qanını canlandırıb, yanımı ilgirləgən halda bütün bədəndəki qüvvət və qanının aylınışını xıdıqlaşıq paydalıq. Usulü, işki kolunun alkanlarını birbirine tek düzüp cüpleştirimiz, işki ceynek boğumi tekişmeydi. On barmağının uçunu aldı tarafı kartıp, işki kolunu tez süratte birbirine sürgeyimiz. Bir minut davamlaştırış, ya ki 100 kitim davamlık uvalaş gerek. Turmuş adıtımı kan ayılınışka təsir körüstüdü. Kanın hareketlendirgüç küçü normal, ravan aksa kan tomurlar sağlam buludu. Turmuş usulu da tövendeki birkaç noktaya dikkat kılış gerek.

0: İçindeki dora, kongur ya ki beğiren kalkan, təmisal çüçümel. Asaslıq rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytudu. Bel puteyilip ağrış, baş kıyış, kulak hongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaqlık azgan, serik yögey, burcun urqi yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Təmisal çüçümel. Asaslıq rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytudu. Bel puteyilip ağrış, baş kıyış, kulak hongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaqlık azgan, serik yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Təmisal çüçümel. Asaslıq rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytudu. Bel puteyilip ağrış, baş kıyış, kulak hongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaqlık azgan, serik yögey, burcun urqi yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Təmisal çüçümel. Asaslıq rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytudu. Bel puteyilip ağrış, baş kıyış, kulak hongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
2: Oddiy sağlamlıq hərəkətləri.
3: Hürmetli radyo dinleyiciler, bu sahibimizde qandaq qılğanda nəfəs çıxırış arqılıq təşvişlənish və yuqarı qan besimini yaxşılığılı buludu degen məzmunlu diqqətlərdə buludu. Bugün köpçülükə tövsiyə qılıdığan sağlamlıq oddiy hərəkətində ciddiləşkəndə yoki qan besimi yuqurraq bolğanda burun bilan çuqur nəfəs elib, andın burun bilan asta-asta nəfəs çıxırış Şunun bilen bile köngülde birden tüt küçü sanıp, nefes çıkırış vaxtını tüt sekundin aşırış gerek degen mezmunla tanıştırımız. Çoğunkur nefes iliş ademini azadı kılıdı. Bunu hemme adem bilidi. Lekin muhimi kandak kılış gerek de. Nurgun kişiler bunu hata kılıdı. Yani ular pekat çoğunkur nefes ilip nefes çıkırışka sel karaydı. Adem bedeninin vegetatif nerv sistemisi de Maykilapani deb atıladığan bir tal sempatik nerva bar bulup sizni ciddileştiriş ve hayacanlandırışka mesul. Yani bir tal tormuz deb atıladığan parasimpatik nerva bar bulup sizni tenişlandırışka mesul. Nefes çıkırış vaxtını uzartış, tormuzni desteşinin önümlü.

Hürmetlik radio anlayıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının sanat sahnesi programısı boyu canlı çıkardık. Yaxtırıp anlığınınla rahmet.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız. Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışmısızlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 7 ayının 20 günü, Düşembe. Avallı haber ayığı nazar selip bakaylı. Bugün keçiden ert gündüzgeçe, Şimali Şincan'ın garibedeki dağlık rayon, Tarbaktay vilayetindeki dağlık rayon, Altay vilayetindeki dağlık rayon, Şeyhanzi şehrinin canobudaki dağlık rayon, Ürümçi şehirdeki dağlık rayon, Sancı oblastadaki dağlık rayon, Kızılsu oblastadaki dağlık rayon, Xoten vilayetinin canobudaki dağlık rayon, Bayanqulun oblastadaki dağlık rayon, Kumul şehrinin şimalıdaki dağlık rayon, Katarlık caylarının kısmen rayonlarda azraq. Tağlık rayonunun kısmen caylarda otırhal yaki kattık yağmur yağıdı.
1: Ürümçi şehirde bugün keçidin ət kündüzgece hava uçuk bulup, tüven temperatura 28 Celsius gradus, yukarı temperatura 38 Celsius gradus boludu.
0: Әмді бұл қытымқы программымыздың асасы мәзмұлларыны тоныштырмыз.
1: Чын Шаучан Аптыным районның дайымлық ярдан беріш елешіне алғы сүріп, намратлықтың құтылдырыш өткелігі өжім қылыш нәтижелеріне сыжыл мұстәкемләш кенайтыш қызметі еғынада дайымлаштырып, дәл ярдан беріш елешіне пұқта күшлік алғы сүріп, көлемлік қайты намратлышыш, намратлышыш көрілмәсліктег төвән чәкіне қәт-и сақлаш керек деп тәкітледі.
0: 11-ci Türkümdə mərkəzdəki orullardan Şincanğa yardım bərgən kadrla, ixtisaslıqla, Şincanğa yardım biriş mol nəticələri, mücəssəmlənən Tiyanşanğa bolğan mehri muhabbəti və dostluqını könlüyü püküb, arqa-arqadan qaytı səpirəyə atlandı.
1: Məmləkət boyunca tömür yol musabisi ən uzun Aqsu, Ningbo, Joushan Porti, Su Yoli, Tömür Yol Ulanma Transportidiki növetçi poiz tuncu qitim yolgı selindi. Bunun bilen, memleket sırtığı çıqırıştiki yeni yol eçildi.
0: Yeniden özgertilgen Aptonum rayonunun öyücay mulazımdını başkuruş nizami 8-ci aydın başlap yolgu koyuludu. Cayla, yeni belgülümüge toğırılınıp, kem tüklüklerine toluqlap, ammının oq-oq menfaatini kapaletlendirişke başladı.
1: Stansımızın Oçuk aşkarı hesabat, öycay mulazımıtının yeni kuvvetini kozgutuduğu mavzuluk obzori.
0: Kaçkar komandisi, Turpan komandisi, Yeli komandisi, Altay komandisi, 2026 yıllık kalıbdaşlık longs

0: ixtisaslıqla Şinjanğa yardım veriş burçunu muvaffaqiyetlik tamamlap arqa arqadan qaytış səfərigə atlandı. 3 yıldan bu yan Şinjanğa yardım verib atqan kadr Jang Jishu Şinjanğın qatnaş quruluş sahəsində çoğqur izlənib Tian Shan qalibiyyət tonulu türü quruluşuna qatnaşıb rayon qatnaş torunu mükəmməlləşdirişkə yürək qeynini sərf qaldı. O mındaq dedi. Şinjanın taşyol qatnaş quruluşu üçün küş qoşub, Şinjan içindeki yol tori və kəndlərgi tutuşuduğun taşyollarını barğansır ravallaşdırdıq. Canobi Şinjandaki ammanın səpərəgi çıxışıdı mı, alim şumul özgürüş boldi. Qatnaş quruluş sahəsində tigişlik ya ki başlamçı buluşdak rol oynağallıqımdın naiti xuşal mən. Ali Xalq Sot Məhkəmisinin kadri Sün Yung Jin'nin Şinjanğı yardım verib atqınıqa 3 yıl boldi. O, asasi katlamda kanun yürügüzüş hizmeti de yıldız tarttı. Tian Shan'ın canobi şimalıdaki yüznetçe asasi katlam sot mehkemesi gibi verip kanunçılık mülazımetinin illiklikini anmağı yetküzdi. O, mündak dedi. 3 yıl boldi. Ben mu Şinjanlık bolup kaldım. Bunun dikin Şinjan'a davamlık köngül bölümen ve kollaymen. Davamlık hemkarlışıp, yukurdun tövengeçe alakılışıp, kanun yürügüzüş işlerini yakşı işleyemiz. 3 yıldan bu yan Turalgu ve Şehir Yezi Kuruluş Ministerliğinin kadri Wang Jingying, Şinjan'daki Nurgun Nahiye Şehir Yezi kentlerine çoğur çöküp Şinjan'a yardım verir. Siyasetinin Şinjan'ın ıhtisat cemiyet tarakiyatı elip gelgen körnerlik özgürüşlerine güvab oldu. O mündak dedi. Biz halk durmuşu halı ahvalını Şinjan'a yardım veriş hizmetini yakşı işleşinden başlanış noktası kılıp, asasi katlamının birinci sepigi çoğur çöküp ahvalı ilgilep, tek sürüp tatkik kılıp ammağı yakınlaştık. Asasi katlamının idari kılışkı katınışını tatkikat hizmetini yakşı işleşinden asasi başlanış noktası kılıp, kanun nizamlarını tüzeş, memuri hukukunun muvaffak taksimleşini alalaştırış, ıslahatının çoğurlaştırış katarlık türlü hizmetlerine giriştik. Tümen çakırımlık Şinjan'a yardım veriş yolu, Şinjan'a bulgun ömürlük mehri muhabbetini şekillendirdi. Ayrılış peyti de Şinjan'a yardım vergen kadrla, ıhtisaslıkla, bəs-bəs de kəlgüste bu mehirlik tüpıraqının tarakiyatıga davamlıq köngül bölüp ve kollab, Şinjan'a yardım veriş dostluğunu teximu kən hemkarlık davamıda davamlaştırıp yükseldirdiğallıqını bildirdi. Devlet doğru nazarat kılıç başkuruş idaresinin kadri Liu Xinyu, Şinjan'a yardım veriş hizmetinin Şinjan'dan ayrılış sebebinin ahırlaşmaydığallıkını bildirip mandak dedi. Gerçi bugün ayrıldığın bulsak mı, lakin hizmetimiz tek ahırlaşkın yok. Biz yine halkara hemkarlık türlerini öz içe alkan bir kısım yeni türlerini pilallavatımız. Qaytıp bargan deyken Şinjan doğru tekşürüş tatkikat oranı bilen birlikte bu yılki halkara hemkarlık türden birini ıltımas kılımız.
1: Әнді мехір мұхаббәтке толған Тян Шан, Шинжанғы нишалық ярдан беріш ызналары сәйіпсі бойыча алтыш беріміз. Станцымыз қабірі. Нылқы нахиясы Жансу өксінің Шинжанғы нишалық ярдан беріш күчігі тайынып, қары әрі өзгіче байлықыны чоңқұр қезіп, кәсіп зәнжірі сәвиясыны ұмым үзлік өстіріп, Ән-әнви Хәсәл Хәрісі бақмычылықының сүптіні өстіріп, өнімін ашырып, халықны бейітіп, кірімін ашырды. Nılqı nahiyasıdaki otra, kiçik, mikro, igilik tikləş rayoni Şinjan Sayvay Bintao həsəlçilik çəklik şirkətinin işləb çıxırış seyxıda həsəl məhsulatları optimatik işləb çıxırış liniyası arqılıq qaçılaş, peçətləb etiş, kod besiş, marka çaplaş qatarlıq iş tərtiblərini tamamlap, tağ arısıdaki xam həsəldin ölçəmləşkən tavarğa aylandı. Şirkətinin muavin baş direktori Uyalli mundaq dedi. Bu yılın aldıngı yerimde tor ve tor sırtıda mas kademde setiş arqılıq setiş somumuz bu türkü oxşaş mezgildikden 30%'n köpere köpeydi. Jansu ülkesinin eliği yardan beriş, Changzhou Wujin hizmet grupsi setiş yolunu kenaytışımız tör udullaştırışımızga yardan berdi. Yana mablağ bilan kolladı. Şinjan Sayvay Bintao Həsəlçilik Çəklik Şirkəti yaqın qılladım buyan Şinjanğa yardım veriş məbləği arqılıq yöləş və texnika arqılıq quvvət qoşuşqa tayınıb karxana, kooperativ, Həsəl Hərisi Baqçı Dehqan birləşdirilgən tərəqqiyat əndisini qollanıb ölçəmləşkən Həsəl Hərisi Beqiş bazısı qurub mənbədin beqiş, inçki pişiqlaşdın, bazarda

0: yetişkici bolgan bütün zanjirlik sistemini ravallaştırdı. Karxana avtomatik işlep çıkırış liniyasının işkini yeniden köpeytip, yıllık pişiklaş iktidarını 3000 tonluğu yetkizdi. Karxana kölümünü sicil kengaytip, şu caydaki emge küşlerini kobul kılıp işkı oralaştırıp, özgeçi kesimden paydasıdan şu caydaki ammığa haqiqi nap yetkizdi. Şirket hizmetçisi Li Yanqing mundaq dedi. Bu yerge kelip işlap atımın, öyümge yakın, hizmet vaxtım muapıq, kırımımı muqım. 14-5 yıl mezgilede Jansu ülkesinin eliği yardan beriş, Changzhou Wujin hizmet grupsi özgeçe yezgilik mesulatlarını setiş yollarını sicil kengaytıp, qara hari kespini ölçemleştiriş, kölemleştiriş, markalaştırışka qarap tipini özgertip daritsini östürüşke türütkü boldi. Şinjanğı yardan beriş mablığıdın cemi 186 milyon yuandan artıqna acırtıp, noktalıq tür qurulışıqı türütkü bolıp, həsəlçilikte yıllık məsulat qımıtının 9 həsə eşşiğa türütkü boldi. Jansu ülkesinin eliği yardan beriş Changzhou Wujin hizmet grupsi kesip türü grupsinin başlığı Çin Goji mundaq dedi. Şinjanğı yardan beriş mablığıda 2-80% ölçümünü qatdi icra qılıp, yirik plan zapas türüde ötkelge davamlı hücum qılıp, iki cayının çoğunqır həmkarlıqını davamlıq çoğunqırlaştırıp, teximi köp ammini Şinjanğı yardan beriş nəticisidən mənfətləndürümüz.
1: Stansımız muhbiri Tanış ve Can xəbər qılıdı. Memleket boyunca tömür yol musabisi en uzun su yolu, tömür yol ulanma transportadaki eksport növetçi poyizi bulgan, Aksu, Ningbo, Jouşan porti, su yolu, tömür yol ulanma transportadaki növetçi poyiz, bugün çütüm burun Aksu şehirde tüncik etim yolu selindi. Uzakı sosulgan yanrak güdük avazı bilen tan, Aksu'da işlep çıkırılgan paktırakt, Yemxeşek, Xurçı Qatarlıq Malla, Lıq Beslığın Yük Sandukluq Növetçi Poyuz, Aksu Tokumuçılıq Sanayet Şehircisi'ki, Tömür Yol Məxsus Liniyasının Sıllıq Qoz qaldı. Bu Növetçi Poyuz, Şarıqı Qarab Qatnab 6 Ölkə, Abdonum Rayun, 68 Tömür Yol Vokzal Noxtistin ötüdü. Hem de 4910 kilometrelik tömür yol gol liniyasını boylap, Ningbo'daki Jouşan Porti tömür yolu, Beylun Porti vokzallığı yetip barıdı. Malla Porti'ye yetkizilgenden kin, Bivas'ta parıxotka kaçılınıp, memleket sırtıgı çıkırılıp, Şarkı Canıbı Asya, Avrupa, Amerika Katarlık memleket sırtı bazarları da setilirdi. Korla Tömür Yol Eşya Obrotu Merkezi Aksu Ticaret Bölümü Partiya Yaçekisinin Şucisi Cucang Bey Muhbirga. Yeni yol açılığından kin Aksu'daki yerlik taşkı soğudu karıxanırlarının Zavut rayonu da sandukı kaçılaş, bütün musabıda əsli sandukta memleket sırtıgı yötkep toşşini işgı aşırı alaydıqallıqı. Bunun da karıxanlarının eşya obrot tənlərxini zor derecede ticep kalgılı boludıqallıqını eğitim mündaq dedi. Bunun da toşuş vakit ünümü serpiyatını en enevi endizigi karganda üçten bir kısım kıskartıp, mallarının beş gündünü yetti günü geçi portuğu yetküzüş, bir sandukta ahırı geçi yetküzüş, esli sanduk peti memleket sırtıgı çıkırış endizisini kollanıp, her bir ölçemlik sandukunun universal eşya obrot tenlerkini 20%'ın köpüre ekteyip, Aksu'nun paktı tokumuculuk mesulatlarını yetküzüşte tez bir vasıtı buluş, hem de tenlerkin ticeşini hakiki türde işgı aşırıqılı buludu. Aksu Vilayetlik Soğut İşleri İdarisi Partiya Grupusunun muavini şucisi İdari Başlıqı Gülzarı Muhtar bu qitim növetçi poizinin tunci yolu selinişta Ningbo'daki Jouşan portinin mükemmel dünyavi su yolu transport baylıqını Aksu'nun kesipler birinci sepide aldın uğurlaştırıp, malını zavutun çıkırıştın pırıstanlığı yetküzüş kişi bolgan ceryanını, yoçuksız cipsılaştırışını işgı aşırıqılı boludu qallıqı. Cənubi Şinjanın özgeçi məsulatlarını dünyavi su yolu transport toruğu bivasta ulaşının Cənubi Şinjanda şarkı kısım deniz boydaki çoğun portlarga bivasta eksport kılış yolu kemçil buluştak kem tüklükni üzül kesil toluqlap muqım yukarı önümlük şarkı denizgi bivasta tutuşadığan memleket sırtıgı çıkırış gol tomuru bərpa kılışka türtüki bolgallıqın tonuşturup mandaq dedi. Noqulalda

0: Garip geçip bitiş endişesini üzülü kesili buzup taşlap, işki taşkı bazarını koş yöneliştir avallaştırıp, Cenubi Şincan'ın ıhtisari terakiyat üçün pütülley yenici boşluk berpa kıldık. Keyingi kademde her kaysi tarafla nöbetçi poyiz katnaşını daimlaştırış, kölemleşken yürüştürüşke sıcıl türtki bulup, işki kurgulukta susuz port kuruşunu tezletip, koş yönelişte ayrılındıgan eşya obrotu kesip sistemisi berpa kılımız.
1: Stansımız havri. Kiçik mikro karhanalar yerliknin ıhtizadi terakiyatının muhim ul teşi. Bu yılın aldıngı yarımıda Poşta Pul Amanet Bankası'nın Şinjan şöbüsü kiçik mikro karhanalarga 8 milyar 456 milyon yön qarız tarqıtıp, onlarının taraqiyatıgı yardan berdi. Şinjan Beydu Tongchuan Uçur Pen Tekniksi Çeklik Şerkiti asaslıqı Akıl Şehər, Akıl Mağarıp, Akıl Yezi İgiliki Katarlıq türler boyunca yumuşak materiali içiş, sistemi toplaştırış ve yürüştürüş asraş mulazımıtı bilen şuğullanıdı. Poşta Pul Amanet Bankası'nın hizmetçileri kararlık ahval ilgileş davamında karhananın bu yıl bir türküm yeni tetkik kılıp yaratış türlerini yolu koyuşta köşme meblağ kemçil buluş besimiga duş gelgenlikten haber tapdi. Banka tekşürüş, testiklaş yeşil yolu içip 10 milyon yuan pentehnikide yenilik yaratış karzini rannisiz, kepilsiz berip karhananın meblağ kıyınçılıkını hal kıldı. Şirketning moliya bosh nazoratchisi Jang Weifeng muxbirga mundaq dedi. Ilgari mablag' yurishtirsak rani bo'yimi ketatdi. Pochta bankasining pan texniki tipidagi korxonalarni qo'llash siyosati sap innovatsiyasidan bahrlandi. Bu maxsus qarz mahsulot tadqiq qilib yaratishimizni ilgari surdi. Poşta Pul Amanet Bankası'nın Şinjan şöbüsü, kiçik, mikro karhanalarının köp xillaşkan məblağ yürüştürüş ehtiyacını közde tutup, mınlıqan karhana, 10 mınlıqan muamildarını ziyaret kılış pahaliyetini sıcıl çoğunqırlaştırıp, banka bilen karhananın udullışış yolunu ravallaştırıp, puhravi karhanalarga qaratılgan pul muamili mulazımıtı sistemisini özlüksüz əlalaştırıp və maslaştırıp, bazar asası gevdisinin yükünü təşəbbüskarlıq bilen yenikletdi. Bu yılın aldıngı yarımıda kiçik mikro karhanalar qarız qaldıqını 13 milyard 748 milyon yuanga yetkizip, yıl beşidikidin 3 milyard 339 milyon yuan köpeydi. 3268 kiçik mikro karhana ve yekke soda sanayiçiga 3 milyon 891 300 yuan paydını ödünüp berdi. Jungo Poşta Pul Amanet Bankası'nın Şinjan şöbüsü Umumi Mənfəətdar Pul Muamili İşleri Bölümünün Muavin Baş Direktori Li Wei mundaq dedi. Bir kəsbdə bir zəncir, bir zəncirdə bir tədbir tədbirigə asasən qaratmılıq icadi türlərini yolğa qoyduq. Karxanalarının qurulğandan tartıb, tərəqqi qılğıcı bolğan bütün basqıçıdiki məbləq ehtiyacıqa yıqılışıb, Umumi mənfəətdar pul muamili mulazımıtını texmo dal cayda texmo kolaylı kılımız.
0: Stansımız muhbiri Yangju xəbər qıldıdı. Yeniden özgertilgen avtonom rayonunun öycay mulazımıtını başqırış nizami 8-ci aydan başlayıp yolu qoyuludu. Növbette, avtonom rayondaki cayla yeni belgülümüye təşəbbüskarlıq bilen toğrulunub, aldın uğurlaşdırma kılıp öycay mulazımıtıdaki kem tüklüklerini doluqlap, kesip tertibini qeyliplaştırıp, amının ultraqlışış hukuk mənpətini əqiqi qoğdudu. Yeni nusqudaki avtonom rayonunun öycay mulazımıtını başqırış nizamı da, ultraq rayonlardaki lift ilanı, ammavi toxtalğı orni, tez yollanma işgabı qatarlıqlardan qılınğan ammavi kirimnin barlıq öy igillerinin ortaq igdarlıqıdı boluduğallıqı aydınlaştırılıp, öycay mulazımıtı da ayrım hesabat tırğızış, her yeli az digende iki qetim tor ve tor sırtı da kirim çıxım təpsilatını mas qadamdi ilan qılış tələq qılındı. Növbette, Jinbi Öycay Mulazımıtı Çeklik Şirketi, Şinjan Şöbüs Aşkan Amavi Kirimni, Akıl Başkuruş Veyşin Əbçisi, Ula Mulazımet Kılıdgan 21 Oltırak Rayonunda umumlaştırıldı. Öy ilgileri yan telefonuğa, öy uçlarına bağlıgandın ki, her katımlı kırım çıkım təpsilatını her vaxt görüp duralaydı. Ürümçi şehri Şimugor ayını Hıngda Lüjou 2. karar mahallisinde oturuşluk ahala Çin Rongjun mundaq dedi. Ilgari Oltiroq rayonidagi liftdan qilingan e'lon kirimi degandek ba'zi ommaviy ishlarni ancha bilib ketmaydik. Hozir yon telefonda

0: imansızlığın ailede üsp etilgen, her millet oğul kızlarının kalbideki anı vatan muhabbetiyle Şincan Radyo Televizya Stansı'nın Vatan Menin Ailem programı.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakşı mesele. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vatan Menin Ailem programısına alışanan karşı alımız. Mən Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
2: Mən Riyasetçi Roşengül İmam.
1: Bu kıdınkı programımızda mundaq məzmullardan alıçış birimiz.
2: Yurtumdaki yenilikleri sahibimizde Tunçi Sanayet Mənzirsi Süni Əqli İxtidar Maşına Adem Soğurtsının Şincan'da makallaşqallıqı doğrusu doktulumuz.
1: Yükselivatkan Şincan sahibimizde Şincan'ın geologiyelik çarlap tekşürüş sahasıdaki geologiyelik kan izdeşte məxsus şiltilidgan Tunci AI çoğun modeli pütüb işgı kriştürülgeliki doğrusu da sözləb birimiz.
2: Yarqın isim sahibimizde memleket boyunca İlgar Asasi Qatlan Partiya Teşkilatı Şincan Tianyun Organik Yezi İgilik Çeklik Şirketi Partiya Yaçekisini tanıştırımız.
1: Programımız yine Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkısı Sılu Şırtın abonucular terminalı da mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit ilgirki programlarını anlıqılı buludu.
0: Şincan'daki yenilikler.
1: Bu yılın aldınkı yerimde Şincan'daki her kaysı sırtkı ecevitilgen portlarda yolucu yük ekim miktarı mukum eşip, çegradın kiriş çıkış sallık malumatı da kök türde tarihteki yeni yukarı seviye yartılgan. Şincan boyunca 16 çegradın kiriş çıkış çegra müdafiye tekşürüş ponkiti tekşürgen çegradın kirgen çıkkallar cem'i 2 milyon 408 bin adam ketimge yetip, bu türkü okşaş mezgilde gidin 33.12% aşkan. Bunun içi de çegradın çıkkallar 1 milyon 228 bin adam ketim. Çegradın kirgenle 1 milyon 180 bin adam ketim olup, bu türkü okşaş mezgilde gidin ayrım halda 34.18% ve 31.16% aşkan. Çegradın kirgen çıkkan katnaş transport vasıtalarının cemi 946 bin poyiz ayrıplan kıtım tekşürülgen bulup, bu tırkı okşaş mezgildekedin 27.18% aşkan. Aldınkı 20 yılda Şincan Çegradın kiriş çıkış Çegra müdafiye tekşürüş organi mulazmet kılış başkuruş iktidarının derecesini üzlüksüz östürüp, mallarını tamojinin ötküzüş ünümünü sıcıl östürüp, yük transport ekim miktarını bu tırkı okşaş mezgildekedin 25% aşırışını devamlık sakladı. Bulup mu Erkeştan portudun ötken yük transport avtomobilleri bu tırkı okşaş mezgilde gidin 57 bin avtomobil kıtımının artık açtı. Torgat portudun ötken yük transport avtomobilleri bu tırkı okşaş mezgilde gidin 30 bin avtomobil kıtımının artık açtı. Alatau portudun ötken yük transport avtomobilleri bu tırkı okşaş mezgilde gidin 26 bin avtomobil kıtımının artık açtı. Qorğas, Baqtu, Dolata portlarından ötken yük transport avtomobilleri bu tırkı okşaş mezgildekidin 19 bin avtomobil kıtımının artık açtı. Tömür yol portu cahatta Şincan Çegradın kiriş çıkış Çegra müdafiye tekşürüş organı cem'i tekşürgen Çegradın kirgen çıkkan poyiz 23 bin poyiz kıtım bulup bu tırkı okşaş mezgildekidin 6.18%'lik eşit süretini saklap tamojinden ötküzüş miktarı memleket boyunca baş orunda turdi. Aviasiya portu cahatta Ürümçi Aviasiya portu Garbi Şimal rayonudun Germaniyagi bivasta uçuduğan tunci

0: siyasiye linyasını açtı. Yolcu transport nöbetçi ayrıplanlarının kaplaş dairesi 18 devletke kengaydı. Otura Asiyadaki 5 devletke katnaydıgan yolcular nöbetçi ayrıplan miktarı bütün memleketin umumi miktarının 3'ten 1 kısmını ilgilep memleket boyunca birinci orunda turdu. Çegra halkıgan öz avtomobil sayahati, çet el tevelikideki sayahat ömeki katarlık yeni kesip aletlerge karata, Şincan Çegra'dan kiriş çıkış Çegra müdafiye tekşürüş organı, mahsus yol, rayonu ayırıp tekşürüş, bir kıtımdıla becerip buluş katarlık kolaylık tedbirlerini yolga koyup, Atılım rayon boyunca Çegra halkıgan öz avtomobil sayahati ekim miktarının bu tırkı okşaş mezgildekedin 4.20 hessige yakın işçiği kapaletlik kıldı. Çegra'dan kirgen çıkan çet el tevelikedeki 1500'ge yakın sayahat ömekege mulazimet kılıp, bir belbağ bir yolunu ortak berpa kılıdığan devlet ve rayonlarının adimiyet cehetteki almaştırış ve halk reştini tutaştırışını ünümlük ilgiri sürdü.
1: Hazır Abdonom rayonunun her kaysi çaylardaki rengdar medeniyet sayahat faaliyetleri, sayahat türleri beyitilip, terep-terepten gelgen sayahatçilerini kelip, Hoşal Huram sayahat peytlerden ozdurulmuşka celip kıldı. Yakında 20. nöbetlik Komul Şehrin Seper Koğun Bayramı Komul Şehir'de başlandı. Başlanış murasimideki edebiyat sanat oyunu da şehrin asası liniye kılınıp şehrin körgezme, gayri maddi medeniyet marasları körgezmesi katarlık 5 çoğun bölek tutaştırılıp körürmenlerini medeniyet karakteri ve pen teknika tuyğusluğu mu ige körüş, anlaş, katta ziyapıda bilen təminledi. Bunundan başka yana en-enevi xalq örüp adeti bilen modi iqimni namayen kiliş birleştirilgen keçilik sayahat yen endisi, nurğun şehir ahalisi sayahatçilerini tamaşa kılıp hem türtkü boluşka celip kıldı. Bu növetlik Komul Koğun Bayramı 8'in çaygıca devamlaşıdı. Bu mezgilde 5 çoğun yürüyüş, 30 neçtürlük has faaliyet yolga koyuludu. Bu mezgilde Ölkür Yolu 21. liniyesi, Altay, Ürümçi yukarı süratlik yolu avtomobil ekimi, yolcular ekiminin koş yukarı pellesini kütüb aldı. Karmaylı mulazimet rayonunun koş yönlüşlük kündelik otturca avtomobil ekim miktarı 4000'den, yolcu ekim miktarı 40000 adam kıtımdan eşip, adetki küllerdik giden 4 hessi köpeydi. Mulazimet rayonu'na caylaşkan Karmaylı Kumluk Bağdısı Nurğun sayahatçı aram alıdığan, seylik kılıdığan Daka çayga ilandı. Bağçıdaki kumlukta dalada yürüş, tögü miniş, eynek kötürme yol, asma arkanda seyirliş katarlık Nurğun sayahat türleri sayahatçilerinin bu kıtımki seferini ehmiyetke ege kıldı. Sayahatçı Azher Enver, Mulazimet rayonu'na gelip, hacetxanı'na kirib elipla mağıdığan uxşaymez, dep oylaptı men. Bu yerde kumluk bağıtısı barlıqını, tögü mingili, yana texi, oyun oynığılı boludu qallıqını, oylap mu bakmaptı men, dedi.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En-enevi örf adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

yurt tümdeki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahipimizde tunci sanayet menzirisi süni akli iktidarlık maşini Adem Suğurtsu'nun Şincan'da makallaşkalıgı toğrısı tutulmuz. Yakında Cunhua Birleşme Malmülük Suğurtsu Payçeklik Şirketi Şihenze Şöbe Şirketi tunci sanayet menzirisi süni akli iktidarlık maşini Adem Suğurtu toktami imzalab. Şincan Tianye Guruh Çeklik Şirketi'nin ciddi işler boyunca kutkuzuş yardım veriş süni akli iktidarlık maşini Adem'ini umumi sonmisi 6 milyon 30 milyon meksus suğurtu kapalıtı bilen temillab. Atunum rayonunun Xatiri yukarı sanayet ciddi takabül turuş menzirisi suğurtu mulazimetindeki boşluğunu doldurdu. Çoğun tipteki energiye, kimya sanayeti karhanısı buluş süpütü bilen bu yıl Şincan Tianye Guruhi uzaktan buyan duç kilovatkan yukarı temperatura, ot apti, xatarlık kimyavi boyumla çıkıp getiş, partlaş katarlık köpkili yukarı hevplik Hav xatarga taqabul turish uchun jiddiy ishlar bo'yicha qutqizish yordam berish sun'iy aqli iqtidorli mashina odami odamsiz uchquq qatorliq aqli iqtidorli jabduqlarni ko'paytirib sapladi. An'anaviy mol-mulk sug'urtisi mahsulotlari bu guruhning aqli iqtidorli jabduqlari alohida mashg'ulot manzirasiga mos kelmaydi. Şuna Cunhua Malmülük Suğurtisi Şihenze Şöbe Şirketi, Cunhua Malmülük Suğurtisi Şirketi öz aldığı tətkik edip yasağın xəb xətərini əqli iqtidarlıq tezgilləş modulığı tayinib, ciddi işlər boyucu qutquzuş yardım veriş, süni əqli iqtidarlıq maşını adam arqılıq, ot öçürüş qutquzuş, xətərlik ximiyəvi boyumlarını bir tərəb qiliş, egizdin qutquzuş qatarlıq əməli cəng əhvalları da xəb xətərini dəl

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlatlı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmaqda.
2: Vatan, minin ailem.

0: yükselen vatan Şincan. Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Bu sahipimizde Şincan'ın geologiyelik çarılıp tekşürüş sahasıdaki geologiyelik kan izdeşte mahsus şiltiladığan tunci AI çoğun modeli pütüp ışkı kırıştırılgeldeki doğrusu da sözde birimiz. Yakında Şincan'ın geologiyelik çarılıp tekşürüş sahasıdaki geologiyelik kan izdeşte mahsus şiltiladığan tunci AI çoğun modeli karamaylı ta hasıl buluş tipideki altın kanda kan izdeş çoğun modelini yerlikleştirip uğurlaştırış ve nakh meydanda ülgü körüstüp kolunuş tamamlanıp en enevi geologiyelik kan izdeş teknikisinin rakamlaşış akli iktidarlı şıkkı karab derecesini halkını östürüşke turtki bulup rayonun altın kan baylığını del cayda çarılıp tekşürüşke akli iktidarlık yeni yol açtı. Bu çoğun modelini Atunum Raylık Geologiya İdarisi Rakamlık Geologiya Merkezi Cungu Geologiya Daşöyesi Beijing Sün'i Akli İktidar Şöyyanı'nın Pen Tatkikat Kollektifi bölen birlikte ortak barlıkı keltürgen. Bu türde hesaplaş usulünü çoğunkır ögünüş yadro kılıngan bulup, tatkikat rayonunun kan hasıl buluş kanuniyetine uygun keledigan akli iktidarlık aldın mölçerleş sistemisi berpa kılıngan. Atunum Raylık Geologiya İdarisi Geologiya Pen Tekniki Tarakkat Başkarmasının Ali İnjineri Li Yunpeng mundaq tunuşturdu. Dastlabki mezgilde Pen Tadqiqat Kollektifi zor miqdardaki geologiya materialları, ximiyalik çarlaş sallıq məlumatları, rayon geologiya xəritəsi, süni hamrah arqılıq yiraqdın seziş təsviri qatarlıq 10 nəçxil köp mənbəlik yerşari ilmi sallıq məlumatını toplab modelini ölçemlik meşklendirdi. Ülgü körüstüp delilleş baskuçuda aldın mölçerlengen netice bilen nakh meydanda delilleştiğin maskeliş derecesi 80% etrafıga yetti.
1: Tonuşturulışça ilgiri geologiya mutaxassisleri bir netçe ay, hatta yarım yıl vakit serip kılıp, materyal axtırıp, dalığı berip, ahri aldın mölçerlengen nişan rayonunu dastlabki kademde bekitken. Hazır bu yürüş AI sistemisi arkalık bir parça geologiya xeritesindeki önümlük geologiyelik asası uçurlarını periklendirişke pekat 3 sekundla vakit getirdikken. Çarlıp tekşürüş sallıq məlumatı arkalık kan izdeş nişan rayonunu bekitiş üçün dereceden taşkırı hesapla supsi 2 gündela aldın mölçerlengen neticeni çıkarıp birerleydikken. Dala birinci sepide geologiya ətirtinin əzalarımı köçme terminal arqılıq əməli vaqtta modelinin əqli xulası çıxırış ixtidarını dəngşəb işiltələydiğən bulub, kan izdəş xizmətigə dəricidən taşqırı yardımcı səpləb bərgəngə bara verikən.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat ve evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar yipek kebi milyonluğa

0: Yarqın ism. Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Bu sahipimizde memleket boyunca ilgar asasi katlam partiya teşkilatı, Şincan Tianyun Organik Yezi İgilik Çeklik Şirketi partiya yaçekisini tanıştırımız. Yaz küllerdeki seherde kuyaş nuri Nılkı Nahiyesinin Karasu Yezisi'ni caylaşkan Şincan Tianyun Organik Yezi İgilik Çeklik Şirketi'nin salmon belikli bakmacılık bazısı'nı çüşüp durattı. Tutaş ketken tor sandukları su üstüde leylep durattı. Avtomatik üskünele tertiplik aylını vatkan bulup salmon belikleri erkin üzüp yüretti. Bu has soğuk su belikli kesip zanciri hem şu caydaki amının kırımını aşırıp beyişedeki yadırılık vasıta hem karhanı partiye teşkilatlarının işlep çıkırışının birinci sepede yıldız tartıp partiye kuruluşu arkalık terakkiyatlı küçük koşuşudaki canlık ameliyat idi.
1: 7 ayının 1-ci günü Cungu Komünistik Partiyası kurulganlıqının 105 yıllıqını təbrikləş yığınıda Şincan Tianyun Organik Yezi İgilik Çəklik Şirketi partiya yaçayqısıqa Memleket boyunca İlgar Asasi Qatlan Partiya Təşkilatı digən nam berildi. Bu şərəb Şincanın su məhsulatları sahəsidiki partiya kuruluşunun kəsib tərəqqiyatıqa yetəkçilik qilishidiki yarqın cavab qayğızı. Bu neticeler, bu partiya yaçekisinin yaçekini kesip zincirde kuruş, partiya azalarını kesip zincirge toplaş, mulazimetini kesip zincirde emelileştiriştin ibaret terakkiyat endisini icadi yolu koyganlıkıdın gelgen.
0: Şincan Tianyun Organik Yezi İgeliki Çeklik Şirketi, Atunum Rayon Boyca Tunci Kölemleşken Soğuk Su Belgi Bakmışlık Karhanesi. Şunlukla Atunum Rayon'un belgelemeği uygun Soğuk Su Belgi Bakmışlık Ülgü Bazısı. Karhanının işlep çıkırış meydalları köl yüzge tarkaklaşkan bulup, belikçilik kemisi, su rayonu del şirketki partiya azaları, işçi hizmetçilerinin hizmet bazısı. Şirket partiya yaçekisinin şucisi dünyayın mundak tonuşturdu. Partiya yaçekisi kurulgan destekki mezgildiler, biz partiya kuruluş bilen kestin yuguruluş yolunu bekittik. Yaçekini kest zencirde kurup, teşkili turmuşunu köl yüzüge köçürüp, partiya teşkilatı sistemisini salmon belikli bakmışlıkının bütün zencirini toluk kaplaş imkanetigi igi kıldık.
1: Kesipnin başlanış baskıcıda salmon belicini nesilde uzak müddet import kıtayınıp yukarı ikindeki halkalar Adem'nin çeklimisi güvçirdi. Bu şirket partiya yaçekisindeki partiyelik teknik tayanışları ötkelge hocum kılıç vazifesini teşebbüskarlık bilen zimmesige elip tecrübehana, uruk plazması bazısı da yıldız tartıp o da cesaret bilen köreş kılıp belicallarını yerlikleştirip öz aldığa köpeğişini işe aşırdı. Bugünkü künde Belican seti veriliş tenerhi 40% tövellep, Belicanlarının ay buluş nisbeti 65%'den 92%'ki özüp, kesip zincirinin yukarı ikindeki yadroluk teknikisi de özüge özü iyi buluş hukuki puhta ilgilendi.
0: Şu cayda belikçilik ıhtisaslıkları kemçil buluş, kesip Derisini östürüş, tosalgıgı uçuraş katarlık meselelere karta bu şirket partiya yaçekisi, kesip zencirge taynıp, partiya azaları ötkelge hücum kılış süpüsü kurup, partiya azaları avantgardları iş oranı tesis kılıp, partiya azaları zerbidarla etirtini teşkillep kurup, Cungu Sul Mahsulatları İlmi Tetkikat Akademiyesi, Heylongcan Sul Mahsulatları Tetkikat Oranı, Cungu Deniz Okyan Daşösi Katarlık Pen Tetkikat Oranları, Ali Mektep'le bilen birlikte hareketlenip, 20 netçi mutakassisini karhanada turup tatkik kılıp etişki teklif kıldı. Yakınki yıllarda mıyan bu şirket cemi 60 netçi türlük patentini emelileştirip aylandırdı. 5 türlük netice

0: Devletin keşfiyat patentine erişti. Partiya kuruluşunun yetekçi kılıçının mayısı yetiştiriş, bakmıçılık, pişiklaştığın bütün zencirgi sığındırıp, karxaranın tenlerinin tövbeli töp süpetini östürüp, ünümlü aşırışıga sıcıl, hakiki türtke boldı. Nılkı nahiyesinin karasu yeğisindeki çarvıçıla ilgiri en enevi çarvı bekışkı tayınıp durmuş keçir etti. Kırım menbesi birli hılıydı. Salmon belgi kesip zincirinin üzüksüz terakki kılıp mükemmelleştiğe geçip, bu şirket partiya yaçıksı yeni fikir yolunu pilallap, partiya kuruluşunu yetekçi kılıp, kesip zinciri baylıkıgı tayınıp, ammının kırımını aşırış yollarını kengaytti. Bu şirketin partiya yaçıksı, beyiş yakşı çağrısı musabıksı, ilim ögütüş davuli sözleş, ortak menfaatlinip, Bayaşat yaşaş katarlık köptürlük partiya kuruluşu faaliyetlerini kanat yaydırıp şirketki partiya azalarını işçi, dikkan, çare uçlar bilen yardım bir iş, yüleş boyca koşmaklı şişki teşkillep, belican yetiştiriş, belik bakmaçılıkı, ham, yeni mesulatlarını pişiklaş katarlık emeli kolunulduğun teknikilerini kol mu kol ögetti. Şunun bilen bile amını asasi kesip zencirge tayınıp yez kent sayayetçiliki, has yemek içmek, alevi mihmanhanı katarlık yürüyüşlük kesiplerini terakki kıldırışkı yetekleb, 280 netçi aylık dikkan çarevçinin kırımını mukum aşırışkı türtkü boldu. Şincan Tianyun organik yezi ilgilik çeklik şirketi, kesip zenciri partiya yaçıksı, belikçilik kesipi kooperatifi, Dehqan çarvıçılar birleştirilgen menfaat bağlanışı mekanizmini icadi berpa kılıp, Qarasu yezisindeki 609 dehqan çarvıçını kesip türüge pay koşuşku kabul kılıp, işligellerinin tömen çekigi kapalatlı kılış, yıl ahırda paydı taksimleştin ibaret koş kapalatını yolga koyup, cemi 7.308.000 yuan paydı taksimlep, her bir ailenin yıllık otturucu kermini 12.000 yuan aşırıp, dehqan çarvıçlarını kesip Zencirinin terakket payrısının çoğunluğu behirlendirdi.
1: Ela süpetlik su rayonu salmon belgi bakmacılığının asası. İmkan yetlik sicil kesip zenciri yeşil terakkiyatının terikidin ayrılılmaydı. Bu şirket partiyaya çeksi süzük su yeşil tağının özü bir baylık ideyasını emeliyette körsüçte çıngdırıp, partiya kuruluşu arkalık kesip zencirinin yeşil tip özgertişige yetekçilik kıldı. Bu şirket partiyaya çeksi ekologiya muhitni kogdaşını kesip umumi yerik planına kirgizip, muhit kogdaşını başkuruş hizmetini ayrım tüzüp, rayonun ekologiyasını eslik keltürüşünü bir tutaş pilallap algı siljitti. Şirket soğuk su belgi kesbige maskeladigan yeşil bakmıçılık sistemisi berpa kılıp, muhit kogdaş toruk sanduki, kaldık yemçiklerini yigiveliş, suni saplaştırış, yerlik belliklerini köpeytip koyup berişini bir gevdeleştiriş lahiyasını biriktirip, akli iktidarlık yem beriş, aylanma su töven karbonluk üner sen etini kengaytip, bakmıçılıkının bütün ceryanı da bulgun iş bulmaslık, bulgumu koyup bermeslikni işka aşırıp, Şincan su meksulatlarının yeşil terakkiyat ülgüsünü berpa kıldı.
0: Kesip zenciri partiya kuruluşu tayınıp, bu şirket cemi 10 milyon yandan artık meblağ silip, ekologiyanı eslige keltürüşün kanat yaydırdı. 80 bin tüptün artık türlük deldarak köçetlerini dikti. 400 modun artık yerdeki bakçı rayrını kökertişini tamamladı. Bakçı rayrının kökertiliş nispeti 75%'ki yetti. Ekologiyelik bakmacılık, belikçilik boyca penni umumlaştırış, istirahat belik tutuş bir gevdileştirilgen kesple bakçısı kurulup işe kiriştirilip, liniye boydaki belikçili aramgahi, ailevi mihman hanılarının cüş urup ravajlanışı türtke boldu. Kesipleri gülünüş, ekologiyası yaşaşkı bab geliş. Ama bayaşat buluştak soğuk su belgi bütün kesip zenciri partiya kuruluşunun yetekçilik edi kolgu keltürülgen, ekologiyanın kogdaş bilen halkını beytip kırını aşırıştın ibaret koş yönülüşlük, ortak payda ilişinin terakket emeli önümünü canlık ispatladı.

0: Siz 1 milyard 400 milyon oğul kızının pəxri. Siz 56 milletinin ailesi. Rəngdar Büyük Cunhua bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar. Emdi Atılım rayonumuzki 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik hava raydı məlumat anıtımız. Ürümçide hava uçuq. Temperatura 27'den 39 Celsius gradus xuçaya 3 bal şamal çıxıdı. Altayda azraq yağmur yağıdı. Temperatura 20'den 32 Celsius gradus xuçaya. Çöçekte azraq yağmur yağıdı. Temperatura 24'den 38 Celsius gradus xuçaya. Gülcide hava uçuq. Temperatura 24'den 40 Celsius gradus xuçaya. Bortalada hava uçuq. Temperatura 24'den 41 Celsius gradus xuçaya. Qaramayda azraq yağmur yağıdı. Temperatura 27'den 39 Celsius gradus xuçaya. Köytünde hava uçuq. Temperatura 22'den 41 Celsius gradus xuçaya. Şixhənzide hava uçuq. Temperatura 22'den 39 Celsius gradus xuçaya. Sancide hava uçuq. Temperatura 25'den 41 Celsius gradus xuçaya. Qumulda hava uçuq. Temperatura 23'den 38 Celsius gradus xuçaya. Turpanda hava uçuq. Temperatura 28'den 46 Celsius gradus xuçaya. Korluda hava uçuq. Temperatura 20'den 37 Celsius gradus xuçaya. Aksu'da hava uçuq. Temperatura 22'den 39 Celsius gradus xuçaya. Atış'da hava uçuq. Temperatura 22'den 38 Celsius gradus xuçaya. Kaşkar'da hava uçuq. Temperatura 23'den 39 Celsius gradus xuçaya. Xotan'da hava uçuq. Temperatura 24'den 38 Celsius gradus xuçaya. Ürümçide hava uçuq. Temperatura 27'den 39 Celsius gradus xuçu boludu. 3 bal şamal çıxıdı. Hürmetlik radyo anlıqçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programımız bu canlı çişbəduq, yaxdırıb anlıqınınlağı rəhmət. Sılı şıtın abonucular terminalını şürsənlə, texəmi köp məzbulladın xəbərdar bolalaysılar.

Şinjan Radio Televiziya Stansiyası. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

Hürmetlik radyo anlıkçıla. Şincang Radyo Televiziya Stansı Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıkçı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlıkçıladı. Yaktırıp anlıkçılarını karşı alımız.

0: tağ deryaları arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıkçılar, Munbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Munbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız. Ben Riyasetçi Roşengül İmam. Dostlar, bu kıytımki programımızda mundaq mezmullardan alatış birimiz. Güllünü vatkan yezi kentlerge nezer sahibimizde, Uluqçat Nahiyyası'nın Uqsalur yezisi de egizlik keyin pişar ürgüdün mol hosul elindi. Cimsar Nahiyyası'nın dayu basırdaki qeyrin siman mogu östürüş bazısı bekar turgan parnikten göher toplaş parnikiga terakki kıldı degen mezmullarını dektanlarga sunumuz. Qaltıs beyiş mahirleri sahibimizde Olcı Nahiyyası'nın yeni tam bazırı Tövenki 10 kent partiya yetekçisinin şucesi Munira Xalık əməli işləb məsuliyyətini zimmigi elib əsli məqsədini saqladı digən məzmunlarını dekdanlarqı sunumuz. Yezi iyilikki yeza dehqallarqa alaqadar uçurlar sahibimizde Muri Nahiyyası üçün yaşanğandı kütünüş arqılıq xalqı nəbiyyət güzüş quruluşunu yolga qoyub, qiyinçiliqi bar yaşanğallarının o ailədə turuş kapalati liniyasını açdı qatarlıq uçurlarını anlatımız. Radyo anlıqçı dostlar, əmdə dekdanlar programımızın təbsili məzmunları da bulsun.

edi. Terikçi Dost Mehmet dehqan mundaq dedi. Men 12 mo yerge tikken örük köçti, bu yıl nahayet yaxşı meyvege kirdi. Mölçerimçe 9 tonnığı yıqın yeni meyve alalaymen. Köpratıp bir tutaş seti valgaçka setiştin gəm kılmaymen. Onun üstüge bahası bulturkudun sel yukuru boldi. Bununla ülgü bağıtısı da işligendiki kirimim ve yıl ahırda təksimlengen paydını koşkanda turmuşum bargan sıri ümit kütü oldi. Seti şalqısı da uxsalur yezisi köpkıllaşkan işlep çıxırış seti sistemisini bərpa qıldı. Köpratıp dehqan ailesi, karxana, supa birleştirilgen ticaret endisi arqılıq, kent ahalıları işlemçilik kılış, payda təksimləş qatarlıq köpkıl yollar bilen paydağı erişdi. Çat kenti, kent kollektip, kəspi köpratıpı, seti veliş arqılıq, egizlikteki keyen pişar örük, şikerlengen örük qiqi, gülə qatarlıq məhsulatlarını bütün memleketinin her qaysı caylarığı sattı. Meyve süpitiga kapaletlik qilish uchun shu joy yana pochta korxonalari bilan hamkorlashib, örük uzishdan iste'molchilarning qo'liga yetkazishgacha faqat 2 kundan 3 kungacha vaqt ketishiga kapaletlik qildi. Yashik-yashik egizlik, keyin pishar örüki, qulaylik, ashyo oborti, to'ri orqali butun mamlakatning har qaysi joylardagi bozorlarga uzilmay to'shilib, egizlikdan kelgan bu sherin tam tumanligan oillarga yetkazildi. Uqsalur yesisi Çat kentinin birinci şojesi Yu Yuan mundaq dedi. Bizning egizlik kiyin pişar örükümüz roşan pəsilgi taqaşmaydıgan əvzallik kiyigi iyige. Bu yıl umumi süpte yeqinqi 3 yıldın boyanqi ən yaxşı halette boldi. Növətdə bütün kentdiki 90%-dən artıq örük zakaz şekli arqalıq aldın setilip boldi. Asaslıqi Jiangsu, Shanghai, Guangdong qatarlıq jaylarga yetkizildi. Keyingi qadamda soğuk zanjirlik saqlash əslihalarını noqtalıq kengaytib qurup, örük bilan ta'minlash davriyligini uzartib, örük çechki, üzüş, örp adet birleştirilgen madaniyat sayohat yo'g'urimi turini yanımı cho'nqurlashtirib, ati yazda çeçek saylisi qilish, yazda meyve üzüş, kuzda qurtulgan meyvelarni yeyishdan iborat butun fasllik sayohat liniyasini barpo qilamiz. Örük kasbini yengib meyve setishdan markalashtirib setish, sinab biqish bo'yicha setishga o'zgartib, darajasini o'stirib, texnik ko'p dehqon chorvachining kirimini muqim oshirishga yetaklaymiz. Uqsalur yezisi örük kasbining darajasini o'stirishni sijil kuchaytirib Örük tarixi östürüş kölümünü 2018-ci yıldın ilgiriki 1000 moğa yetmeslikten bugünkü kündeki 2000 moğdan artıq tutaş östürüş rayonuğa tərəqqi kıldırdı. Hem de sortni yaxşılaşını bütünləy tamamlap, husulini 50%-dən köpürək aşırdı. 2024-ci yıldın boyan, Changzhou şəhəri Şincanğa nişanlıq yardan beriş boyunca, Uqsalur yezisi Çat kentdige 2,600,000 yuan məbləq selib, kent kollektibi egizlik keyin pişar örüki ülgü bağıtısı bərpa qılıb, yenidin 12,000 tüptün artıq barın örüki tikdi. Bu yıl Uqsalur yezisinin keyin pişar örüki usulü 40 tonluğu yetib, şu çaydaki dehqan ailelerge təxminən 300,000 yuan kirim elib kelişi mölçərləndi.

şu çayının kilimatıga mas kiladigan bir yürüş terikçilik lahiyasını tepip çıktı. Fu Dongshun mundaq dedi. 2022 yılı Qerin Siman Mogoni sanaq tariqisi östürüş muvaffaqiyatlik boldi. Her bir ölçemlik parniknin birlik hosuli 350 kilogramga yetip, yıllık paydası 100 000 yuandan aştı.

kulak hongoldaş, köz torunuşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mask almaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomedium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok, şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetleb bedeni küçeytidu. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torunuşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mask almaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomedium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok, şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetleb bedeni küçeytidu. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torunuşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mask almaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.